yüksek tepelerden o yüce karlı dağ dostluğunda ta taşra kentlerinin ıssız karanlık kuytularına varana dek ben gezdiririm adını engin denizlerin deli dalgalarına hoyrat bir sevdayı vurana dek yüreğinde yangın alevlerinin lavlarını bir bir adımı haykırana dek ben patlatırım. Akarım yüreğimle yüreğine ıssız ve masum bir sevda yolu açarak. Kanat açarım gök kardeştir, gök beni anlar diye. Kanat açarım gök üstünden üstüne bir iz düşümü belki beni anlarsın diye. Ya yazar haykırırım adını, ön sözü olmayan kitaplarla haykırırım adını. O meraklı gözlerin ufkunu açarak adını verdiğim tohumları ekerim gönülde aşk ile. Yüreğime bir bir büyüyerek bana cesaret versin diye sana dair, yaşama dair. Sadece ama sadece ben haykırırım adını. Seher vakti doğan güneşin batımına kadar her gün. Gün neşelenir, günler neşelenir. Ben hep haykırırım adını.

Seni de vururlar bir gün, ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin, ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın, al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün, ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını

biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız, çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın, suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi, çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feer.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda, kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

ağrım ki kendime. Sen benden gittin gideli. Terim küs olmuş dilime.

sizin çöpçü çöp alır mı? Telefon açan bulur mu? Vergi kaçıran olur mu? Uzaylılar hoş geldiniz.

dikenli taneler kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

yaparsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın.

Koca yürekli adam. Radyo Üsküdar. Babam. Korkusuzca girdiği kavgalardan yara almadan çıkan. Eşkıya, hain, cihanları heybetiyle kovan. Çilenin ablukasından alnı açık, başı dik çıkan. Koca yürekli adam.

Kan ağlarken yüreği, gözünde nem görmediğim, beş parasız günlerin sabahında kısmet tellallarına minnetini duymadığım, dünyanın kalleş şövalyelerine restini çeken koca yürekli adam, babam.

çelikten leblebiyi öğüten dişleriyle, avuçlarımla dağları denize dökerim diyen dilleriyle, yorulmak bilmeyen zırhlı bedeniyle, tırnaklarıyla hayatın kalbine tutunmuştu. Koca yürekli adam. Daha dün yaşadım dediği 70 yıllık ömür. Küsmüş hayatın fil dişi kulelerini, tırnaklarını geçirmiş kendi yüreğine. Kanattıkça yüzü gülüyor, dili söylüyor. Konuş, konuş, konuş, sakın ha susma. Koca yürekli adam. Babam. Derdini söyleme. Kimseye eyvallah etmeyen minnetsiz adam. Yürüdüğünde yeri titreten, kıymet bilen, kıymetini bilemediğim, derdimi söyleyemediğim koca yürekli adam. Canım. Canım baba.

0: Radyo Üsküdar. Ne olur kim olduğunu bilsem piyano, ellerini bir tutsam ölsem, böyle uzak uzak seslenmese, ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, otelleri bomboş bulmasam, içlenip buzlu bir kadeh gibi buğulanıp buğulanıp durmasam, ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar piyayı görseler, bana haber salsalar bilsem, içimi büsbütün yıldız basar bir hançer gibi çık giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar, yorgunum, üstelik parasızım, pasaportsuzum, ne olur sabaha karşı rıhtımda seslendiğini duysam piyanın, sırtında yoksul bir yağmurluk, çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş, soluk, ellerini tutabilsem piyanın, ölsem eksiksiz ölürdüm.
1: Radyo Üsküdar.

Kelimeler, yalanlar ve yanlışlıklar getiriyor bana. Biz sulara alışalım. Sen bana denizlerin renginde, el değmemiş mavilikleri içinde taşıyan yosun kokulu bir gülümseme gönder. Çünkü ben boğuluyorum. Terk edilmiş göğsümde acı bir çığlık, bir yol kavşağında yalnız kalmanın anlamını kavramış bir yürek, yorgun, terli ve yenilmiş bedenim çöle suyu anlatmak istiyor. Kuşları kanatlandıran sırrı öğrendim. Yaşlandım ve burası bana dar. Ben telaşlı bir çığlığım, acelem var. Rüzgarım saçlarını özlüyor. Bakıyorsun ve bir dağ eriyor içimde. İstersen ben bu saadeti ve rüyaları yağmur altında ıslananlarla paylaşabilirim. Ağlayabilirim üstelik. Bahar yok diye bu kentin dağların isyanına katılabilirim. Yeter ki sen ol son tebessümümde. Sen hangi vaktin nergisisin ki vakit yok deyip bana geceyi anlatıyorsun? Harlıdır benim ateşim, üşüme. Benim ülkem denizlerin ötesinde kurulacak. Düşlerimi yorumladı annem. Güzelliğin mağruratı bu sulardan geçsin. Şimdi öyle bir vakti seç ki sevgilim, sakın Nisan olmasın. Toprağında izin, aynalarda yüzün kalsın.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

Dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettin mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan, soran kimsemiz. Böylesine karanlık ki gecemiz. Ha olmuş, ha olmamış penceremiz. Akar suda aksimizden eser yok.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağlar.

0: Siz kuyuya psikologlar gülsün.
1: Çok değişik insanlardı ama çok ses vardı ve hiç duymazlardı. Adam sende, adam nerede? Adam yok. Adam sende, adam nerede? Adam yok. Boğaz toklu tek ilkemiz, parası olan yaşar, doktorlar gülsün. Sağ olsun sağ kalanlar, hastayım.

ok olduk ve çok geldik öğretmenim gülsün. Gemiler yürümüyor kaptan, bütün köşeler bizi bekler. Neden mazhar mazhar adam sende, adam nerede? Adam yok, adam sende, adam nerede? Adam yok.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Övmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen. Bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar. Gün eksilmesin penceremden. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Gül kadar, zerre kadar. Nereden çıkardınız sevdiğimi? Tırnağımın ucu kadar onu seviyorsam, iki gözüm önüme aksın. İlahi kuşlar, niye gülüştünüz? Yalancı mıyım ben? Hiç yalan söylediğimi gördünüz mü? Kırıntılarla doyar mıyım? Bakın gözlerime. Var mı mavilerimde izi? Ellerimi tutun. Geçen yaz gibi mi? Damarlarımdaki kan çoktandır durgun akıyor. Nabzımdaki vuruşlarda denecelik kaldı. Çiçeklenmiyorum. Ayazlanmıyorum adını duyunca. Falan filanca biri gibi yabancı artık bana. Onu sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Ateş sevilir mi? Kurşun sevilir mi? Gözlerini kapatmış güneş, yıldızlarını yitirmiş siyah, binlerce ah sevilir mi? Sessiz çığlığın kırbaçlı sesinin arasından kara bir trenin ışık hızıyla geçtim. Aşkıma dair, sevdama dair, ona dair. Ne varsa yüreğimin derinlerinde çivi söker gibi söktüm.

Onu severken, onu özlerken rüyalarım yanıyordu. Rüyalarım yanıyordu. Alevler yastığımı, yorganımı sarıyordu. Küllendi saçlarım. Küllendi, uyanır uyanır.

0: sevmiyorum. Çiçekler tanı, gökyüzü tanı, aynalar tanı. Hiçbirine onu yeniden sevmemek için bir kez bile bakmıyorum. Sevdaya alışık güllerim bu yüzden solmuş olmalı. Umursamıyorum. Yine de kapar kapamaz gözlerimi, rüyalarım yanıyor.
1: Radyo Üsküdar.

0: Kitabın manisi budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş, kim mani duyar ise. Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın. Sinle sırat görmeye sevdiği didar ise.
1: Ben yürürüm yana yana.
2: Radyo Üsküdar. Yıkana.
0: Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldığı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi.
2: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Bir de evladım, sana biri bir kötülük yaparsa sen de ona kötülükle değil iyilikle karşılık ver. Ve bunu Allah rızası için yap. O zaman aranızdaki düşmanlık kalkar. Düşmanların bile dost olur. İşte bu davranış senin inancının ve olgunluğunun gereğidir. İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır derler. Sakın unutma. Cenab-ı Hak buyuruyor: İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Yavrucuğum, akrabana ve Müslümanlara karşı zulmedici olma. Onlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli ol. Cennet ehlinden olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: hısım ve akrabasına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli olanlar cennet ehlinden olurlar. Haya duygusu senin en belirgin özelliğin olsun. Hayırlara ulaşırsın yavrum. Peygamber Efendimiz buyuruyor: haya ancak hayır getirir. Yapamayacağın şeyler için söz verme. Böyle yaparsan hem halk içinde mahcup olur hem de büyük günah işlemiş olursun. Allahu Teala buyuruyor: ey insanlar, yapamayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük günahtır. Öyleyse yavrum, verdiğin sözü yerine getir. Sözündeki mesuliyeti asla unutma. Allahu Teala buyuruyor: söz verdiğinizde yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ashabtan Abdullah İbni Ebil Hamza anlatıyor: Peygamberimizle peygamberlik gelmeden önce buluşmak üzere bir zaman tespit etmiştik. Fakat ben unuttum. 3 gün sonra hatırladım. 3 gün sonra geldiğimde Peygamberimiz orada bekliyordu. Ey genç, bana meşakkat verdin. Ben

3 gündür burada seni bekliyorum. Buyur. Dostlarımla selamlaşmayı ve musafaha etmeyi, yani tokalaşmayı ihmal etme. Böyle yaparsan dostluğun güçlenir, günahların bağışlanır, kurtuluşa erersin. Peygamberimiz buyuruyor ki, iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp tokalaşırsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır. Çocuklarına karşı merhametli ol, onları öperek sev. Allah da sana karşı merhametli olur. Sevgili Peygamberimiz torunu Hasan'ı kucağına aldı ve öptü. Onu gören bir sahabi, "Ya Resulallah, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim," dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz," buyurdu. Müslümanlara karşı 5 vazifem var. Bunları ihmal etmemeye çalış yavrum. Peygamberimizin şefaatine nail olur, toplumda da saygı görürsün. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı 5 vazifesi vardır. Bunlar: selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksırana Allah merhamet etsin demektir. Bir cenazeye rastlarsan namazını kıl, sevabı boldur. Sakın arkadaşının ya da akrabasının cenaze namazını uzaktan seyredenlerden olma. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse faziletine inanarak, Allah'ın sevabını umarak Müslüman kardeşinin cenazesine takip eder ve kılınıp defnoluncaya kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan 2 krat sevapla döner. Bir kimse cenazenin namazını kılıp defnolunmadan evvel ayrılırsa 1 krat sevapla döner. Sevgili yavrum, borçlanmamaya dikkat et. Mecbur olmadıkça kimseye borçlanma. Hele hele sakın borçlu ölme. Sonra kabirde borcunun karşılığında tutsak olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, en büyük sıkıntı borçtan doğan sıkıntıdır. Müminin ruhu borcu ödeninceye kadar kabirde rehin kalır. Kimseye zulmetme. Mazlumun duası kabul olur. Bedduasından sakın. Peygamberimiz buyuruyor, 3 dua vardır ki kabul olunmasında şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, anne ve babanın evladına duası. Allah'ın kelamı Kur'an, peygamberimin sana bir emanetidir sevgili yavrum. Ona sahip çık. Hükümlerine uy. Böylece delalete düşmekten kurtulur, yolunu şaşırmaz. Veda haccında peygamberimiz onu şu sözlerle emanet etti bizlere. Müminler, size bir emanet bırakıyorum. Ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an okumayı ihmal etme. Kekeleyerek de olsa onu oku. Kur'an kalbin nurudur. Dünyanı aydınlatır. Ayrıca kıyamet gününde onun şefaatine ihtiyacın olacaktır. Peygamberimiz buyuruyor ki, Kur'an okuyunuz. Zira Kur'an okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir. Kur'an okuyup bu hususta mahareti olan kimse mukarreb meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyip zorlukla okuyan kimseye 2 kat ecir vardır. Kur'an yolundan sapma. Şayet saparsan hüsrana uğrarsın yavrum. Ve bil ki Allah seni alçaltır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allahu Teala şu Kur'an'la amel eden

kimleri yükseltir ve onun izinden gitmeyenleri de alçaltır. Kur'an'dan sure ve ayetlerinden mutlaka bir kısmını ezberle. Yoksa kalbin harap eve döner. Harap evlerde ise baykuşlar uçuşur. Sakın unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, kalbinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap ev gibidir. Namazını sakın ihmal etme. Şayet namazında gaflete düşersen diğer amellerin de boşa gider. Bu senin dünya hayatının boş olması demektir. Hatta nafile namazlarını da ihmal etme sakın. Onlara çok ihtiyacın olacak. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Bir kulun kıyamet gününde hesabı ilk evvel sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa felah bulmuş, kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah, bakınız kulumun nafile namazı var mıdır der. Eksikleri nafile namazlarıyla tamamlanır. Diğer amelleri de bu tarzda muhasebe edilir. Sevgili yavrum, ayrıca senin Müslüman oluşunun en açık alameti kıldığın namazdır, unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, namaz insanla şirk ve küfür arasında bir perdedir. Onlarla, inanmayanlarla bizim aramızda alameti farika namazdır. Namazı terk eden onlara benzemiştir. Camiler senin ikinci adresin olsun yavrum. Camiye gitmeyi ihmal etme. Bu adres seni cennete götürür. Peygamberimiz buyuruyor. Sabah ve akşam camiye giden kimseye her gidip gelişinde Allah-u Teala cennetini hazırlar. Namazlarını cemaatle kılmaya özen göster. Ahiret azığını artırırsın. Cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir buyuruyor Şefkat Peygamberim. Namazlarının bir kısmını da evinde kıl. Sevabı ziyadeleşir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, ey insanlar, namazlarınızı evlerinizde kılınız. Çünkü farz namazları müstesna olmak üzere namazın efdali insanın evinde kıldığı namazdır. Sakın cuma namazlarını ihmal etme yavrum. Sonra kalbin mühürlenir, gafillerden olursun. Hakikati göremez, dalalete kalırsın. Peygamberimiz buyuruyor ki, herhangi bir cemaat ya da cuma namazını terk etmekten sakınırlar yahut da Allah-u Teala onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: Gün gelir de unutulmuş insan, en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar, seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksımdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.
1: Radyo Üsküdar.
2: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey bu dünyaya bağlanmayanlar. Ne güzeldir, ne güzeldir dilleri yalanla dağlanmayanlar. Ey dost, sakın kibredip gezme, göğsünü gere gere. O hangi pehlivan ki sırtı gelmemiş yere? Sen ol, namerde el açma, nadan önünde el bağlama. Şu dönüp duran yuvarlak dünyaya sakın bel bağlama. Açalım heybemizi, görelim ne var içinde. İbret ile seyretmeli, kardelenler kar içinde.

Biçene sorma hasadı, tohumu ekene sor. Güle sorma hasretini bülbülün, daldaki dikene sor. Yolları yolcusuna, çileyi çekene sor. İsyanı dik başlığa değil, boynunu bükene sor. Ey dost, sen sen ol, cevahiri çakılla karıştırma. Beyin bulamacını akılla karıştırma. Kış yakında demektir dağlara kar yağarsa, açalım heybemizi, sunalım her ne varsa.

Değerli dostlar, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan, Radyo Üsküdar'dan ben Uğurcan Polat hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün 11 Haziran Perşembe. Hayır ve huzurun içerimize dolmasını arzu ettiğimiz bugünkü programımızda muhakeme üzerinde biraz muhakeme etmeye çalışacağız. Kelam etmeye çalışacağız. Sarfı nazar etmeden oraya odaklanmaya çalışacağız. Zira en çok kaçtığımız hususlardan birisi muhakeme etmek. Yani yargıda bulunmak. Dün kendim olabiliyor muyum diye sormuştuk. Kendimiz olabilmemiz için, kendimizi bulabilmemiz için, kendilik bilincine erişebilmemiz için, Yunus Emre Hazretleri'nin ifade ettiği gibi kendöz şuuruna ulaşabilmemiz için elbette ve mutlaka ve evveliyetli olarak muhakeme meselesinde bir karara varmamız, bu konuda bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Elbette zor, kolay değil. Bir de en mühim mesele de muhakemeye nereden başlayacağız? O bakımdan bu tartışılan bir konudur. Onun için derler ki büyükler, genellikle muhasebeye düşmandan başlanmaz. Muhasebeye hasımdan başlanmaz. Muhasebeye içeriden başlanır. Kişi kendisi üzerinden düşünmeye ve muhakeme etmeye başlamalı. Elbette sıra dış etkenlere, yani hasımlara, düşmanlara da gelecektir. Onun da muhasebesi, muhakemesi, müzakeresi tabii ki yapılacaktır. Ama öncelikli olan, evvel olan ve muhakkak yapılması lazım gelen muhakemenin önce içeriden başlaması, kişinin kendisinden başlaması. Biraz ağır bir konu olabilir ama ağır olmadan anlatmaya çalışacağım. Sizlerin de tabii yorumlarıyla pek bir keyifli olur. Bugün kara kelimesi geçen türküler seçmeye, şarkılar seçmeye çalıştım. Onların biriyle başlayacağız şimdi programımıza. Heybemizi sırtımıza attık, yola revan olduk. Dostlar da gelmeye başladılar, hamdolsun. Tümüne bir kez daha selam ederim gönülden. Bu kara kelimesini de belki ayrıca bir gün heybemizden çıkarsa onu da konuşmuş oluruz. Kara bir renk ifade eder değildir aslında. Kara dediğimizde bir rengi, yani siyahlığı ifade ediyor değiliz. Sadece böyle değildir. Esas anlamları, daha vurucu, daha dolgun anlamları var kara demenin. Gözü kara anlamına gelir, yiğit anlamına gelir. Önüne koyduğu, hedef olarak seçtiği, istikametine yerleştirdiği, menzile doğru giderken lazım gelen her şeyi sonuna kadar başka hiçbir şeyi düşünmeden, korkmadan, ürkmeden, yılmadan, kaygıya düşmeden, sabırsızlığa düşmeden istikametine gidebilme erdemine, gidebilme gücüne, gidebilme yetisine, gidebilme iradesine.

0: iradesine kara denir ve böyle adamlara zaten kara göz adamlar diye de söyleriz. O Hacivat ve Karagöz'deki Karagöz'ü de düşününüz derim. Nasıl gözü kara birisi? Hatta biz zaman zaman da olumsuzluk olarak gözünü kararttı deriz. Bu adam gözünü kararttı, dikkat et. Yani bu adam her şeyi yapar anlamına da gelir. Dolayısıyla kara kelimesinin gözü kara, hedefine odaklı, niyetine odaklı, azimli, sebatkar ve asla vazgeçmeyen gibi anlamları da var. Bu parantezi açalım. Mahmut Hocam ve değerli dostlar var aramızda. Hamza abi gibi kelimelere meftun ve malik adamlar var. Bu arada Meçhul Kaptan'ı da gördüm. Zaman zaman burada şiirlerini de kullanıyoruz. Sevgili dostum Niyazi'yi de gördüm. Buradaysa halen selam olsun. Bir de kara kelimesi Türklerde kuzey anlamında da kullanılır. Karadeniz'e kara denmesinin sebebi denizin kara olmasından dolayı değildir. Yani Karadeniz'e Karadeniz demeleri işte Türklerin siyah olarak, yani renk olarak kara olmasından dolayı değildir. Kuzeye düşmesinden dolayıdır. Kuzeyde olduğu için kuzey anlamında ona kara demişlerdir. Yani Karadeniz kara değil, Akdeniz'de beyaz değil. Bunlar bir yönü simgelerler. Evet, daha fazla sözü kabartmayalım, konumuzdan da sapmayalım. Bugün biraz fazlaca kara geçen türküleri dinletesim geldi. Çok eski bir türkü. Mahmut Hocam hatırlar muhtemelen. Hamza abi de zaten bilir, diğer dostlar da bilir. Kara basma iz olur, güzellerde naz olur diye bir harika bir türkümüz vardı. Çocukluğumuzun en şahane türkülerinden birisiydi bu. Şimdi kara basma iz olur diyelim.
1: Radyo Üsküdar.

Evet değerli dostlar, radyolarını yeni açan dostları bir kez daha Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan selamlıyorum muhabbetle. Dün kendim olabiliyor muyum, kendim nasıl olabilirim, kendilik bilinci üzerinde bir muhabbetimiz, söyleşimiz olmuştu. Evet, sıradaki türkülerden de Kara Çadır'ın kızını İbrahim Tatlıses'ten dinleteceğim. Sonra Olgun'dan Kara Gözüm Aybalam var. Nuri Sesi Güzel'den Kara Kaş Gözlerin Elmas. Kazancı Bedih'ten yetişirse Kara Köprü Narlık'tır. Ve Orhan Hakalmaz'dan da Kara Tren'i, Halimiz Ahvalimiz grubuna da Kara Tren Gelmez Mola türkülerini dinletmeyi umuyorum. Evet değerli dostlar, şimdi konumuza geçelim. Muhakeme nereden başlar diye çok temel bir soru var. Bir şeyi muhakeme edeceğiz, bir şey üzerinde düşüneceğiz, bir karara varacağız, bir neticeye ulaşacağız. Bunu nereden başlayarak yapacağız? Çünkü başlangıç yerimiz doğru olmazsa, sağlıklı olmazsa başlangıç yerimiz, sonuç da sağlıklı olmayacak. Doğal olarak da süreç de sağlıklı yürümeyecek. Dolayısıyla istediğimiz gibi, yani bizi mutlu edecek, yüzümüzü güldürecek, yüz güldüren bir sonuca ulaşmakta zorluk çekeceğiz. İnsan kendini sorgulayan bir varlık. Daha doğrusu insan kendisini sorgulaması gereken bir varlık. Bu sorgulama da belli bir zamana tahsisli olan bir durum değil. Yani 10 yaşından 15 yaşına kadar sorgulayalım kendimizi. İşte 20'den 22'ye kadar sorgulayalım. 30'dan 34'e kadar, 40'dan 43'e kadar, hani filan gibi. Yani bir yere tahsisli, bir zamana tahsisli, kayıtlı bir mesele değil. İnsan akıl bali olduktan sonra düşünme yükümlülüğüyle yüz yüze ve muhakeme yapmakla yükümlü ve bu görevi ölünceye kadar, hayata gözlerini yumuncaya kadar, uçmaya varana kadar devam etmesi gereken bir sorumluluk. Aslında biraz insaniyetimizi de buradan kazanırız. Yani düşünün ki hiçbir şeyi sorgulamıyor. Olanı, biteni, yiteni hiç sorgulamıyor. Doğan güneşi sorgulamıyor, batan güneşi sorgulamıyor, rüzgarı sorgulamıyor. Yine yayının müzik kısmı gitti. Ben sizinle konuşurken o kısmı tekrar düzenleyeyim. Nedense böyle sürprizler yapıyor bize. Ama hemen şimdi tekrar gelecek. Yani insanın düşünmesi tahsisli bir şey değil. Yani belli bir zamana, belli bir zemine tahsisli olmuyor, olmamalı. Öyle olursa o iş biraz sıkıntıya giriyor. Yani o zaman hayatın belli zaman...

belli zamanlarında düşünen, belli zamanlarını düşünmekle geçiren ama sonraki zamanları düşünmeyen bir varlık haline geliriz ki bu çok ciddi bir sıkıntı. Çok doğru. Çünkü bir mihenk taşımızın, bir ölçümüzün, bir başlangıç noktamızın, bitiş noktamızın, ölçülerimizin olması lazım. Yani mikyaslarımızın olması lazım, kıstaslarımızın olması lazım, ölçü birimlerimizin olması lazım ve bu ölçü birimi de sağlam olması lazım. Yani birkaç diyelim ki şeyi bölünmüş bir cetvel olmaması lazım. Yani ölçü birimimizin sağlam olması lazım. Yani muhakemeyi yaparken hareket noktamızın, sabitemizin, ana ilkemizin, ilkelerimizin değişmez, mutlak doğru, muhkem olması lazım. Eğer muhakemeye başlarken, düşünmeye başlarken, tahlil etmeye başlarken, analize başlarken içeriği problemliyse ve kıstaslarımız, ölçülerimiz yoksa o zaman çok ciddi bir sıkıntı demektir. Yani mesela bir öğretmen düşünün ki bir sınıfa başka türlü bir muamele yapıyor, başka bir sınıfa başka türlü bir muamele yapıyor. Ya da o gün başka türlü değerlendiriyor, başka bir gün sınavları başka bir gün değil. Yani bir ölçüsü yok, bir kıstası yok. Şimdi öyle birine nasıl güveneceksiniz? Ya da bir hakime, ya da bir babaya, ya da bir dosta, ya da bir yöneticiye. Yani yönetim erkini kullanan birisi. Bir gün öyle, bir gün böyle. O zaman demez misiniz ki patrona, ya daha önce böyle demiştin ya da buna böyle yapmıştın, bize niye şimdi böyle yapıyorsun? Dolayısıyla bir ölçümüzün, bir kıstasımızın olması lazım. Ve o kıstas değişmez bir kıstas olmalı. Değiştirilemez bir kıstas olmalı. Ve beşeri arızalardan, insani arızalardan, duygulardan, yönelimlerden, menfaatlerden arınmış olmalı. O zaman nasıl olacak? O zaman bunun vahye dayalı olması lazım. Yani değişmezlik nereden gelir bize? Değil mi? Vahiy ile gelir. Sabitlik nereden gelir? Sabitemiz nereden oluşur? Bir değişmezden oluşur. Şimdi muhakemeye başlayabilmemiz için kendimizin muhakemesini yaparken nerede değişmem lazım? Nerede daha çok değişmem lazım? Nerede ana şekilde köklü bir değişimde bulunmam lazım? Nereleri tahsih etmem? Nereleri ıslah etmem? Nereleri biraz törpülemem gerekir diyebilmemiz için, yani muhakemenin içerisinde karşılaştığımız bir barometreleri fark edebilmemiz için, neyi ne kadar yapabilmemizi karar verebilmemiz için bizim bir kıstasımızın olması lazım ki oradaki değişimin, kimi değişimlerin %100, kimi değişimlerin %70, kimi değişimlerin %30, %10 olduğuna karar verebilelim. Yani bizim bir değişmezimiz, bir muhkemimiz, bir sabitemiz, bir aslımız, bir esasımız olmalı ki muhakemeyi buna göre yapalım ve o değişmesi gerekenleri buna göre değiştirelim. Atılması gerekiyorsa atalım. Pekiştirilmesi gereken bir durumsa ve varsa pekiştirelim. Geliştirilmesi gereken bir durumsa geliştirelim. Islah edilmesi gereken, takviye edilmesi gereken, yüklenilmesi gereken bir durum varsa onu da yükleyelim. İşte bunun için bizim hocamızın söylediği gibi bir kıstasa ihtiyacımız var. Bir ölçüye, bir mihenk taşına ihtiyacımız var. Bu da vahiy ilahi. Muhakemeye başlarken şuna da dikkat etmek lazım. Yani ana konuyu oturturken değişimler değişmeye tabi olan bir noktadan olamazlar. Yani bir şeyi değiştirmen için senin bir değişmeze sahip olman lazım ki o sabit olan, o değişmez olan, o muhkem olan, o sütun gibi olana doğru sen, hani kuzeyde misin, güneyde misin, doğuda mısın, doğunun ne kadar batısındasın, ne kadar güneyindesin gibi ölçümleri, istikbali kıbleyi yapabilmemiz için bizim bir değişmezimizin olması lazım ki o değişmeze göre değişmesi gerekenleri tayin edeceğiz. O değişmeze göre değişmesi gerekenlerin ne kadar değişmesi lazım geldiğini tayin edeceğiz. Ve orayı öyle besleyebiliriz.

edeceğiz. Dolayısıyla hani muhakemeye başlarken önce bizim bir değişmezimizin olması lazım. Diyelim ki bir ayet üzerinde konuşuyoruz. Bu anlama da gelir. Şu anlama da gelir. Böyle bir anlama da gelir. Filan alim böyle anlam vermiş. Öteki böyle tefsir etmiş. Beriki böyle tevil etmiş. Şu şöyle düşünmüş, bu böyle düşünmüş. Ha şu anlama da olur, buna da olur, buna da gelir filan dediğimizde, ki çoğu defa çoğu meselede böyle diyoruz maalesef, şaşkınlığımızın, sonuca ulaşamayışımızın, menzile gidemeyişimizin, doğru muhakeme yapamayışımızın, sağlıklı değişemeyişimizin, değiştiğimizde bile değişmemizin o değişmeze ne kadar uygun olup olmadığını kavrayamayışımızın, belirleyemeyişimizin, netleştiremeyişimizin sebebi biraz öyle, biraz böyle olmamızla ilgili bir mesele. Ve bu çok ciddi bir mesele. Biraz dergah aşındıranlar, tekkelere gidenler, daha doğrusu irfan kültürüne böyle yakın olanlar duymuşlardır. Ama böyle olmaz. Hem diye bir şey var. Hem öyle hem böyle. O öyle olmuyor. Hem bu anlama gelir, hem de şu anlama gelir. Olmaz. Yalnız o kelime şu cümlede şöyle bir anlama gelir, bu cümlede böyle bir anlama gelir diyebiliriz. Ama o anlam net olması lazım. Bir kelimenin, bir kavramın elbette pek çok anlamları var. Ama kullanılan cümleye ve murada göre onun bir anlamı var. O anlam odur. Hem murat budur, hem murat budur diyemeyiz. Bu cümledeki o mütekellimin, o kelimeyi söyleyenin söylemesindeki murada göre şu anlama gelir, diğeri bu anlama gelir. Elden bahsederken, eğer şu elimizden bahsederken, elimle tutamıyorum dediğimde bu eli kastederiz. Ama ele güne güvenme, elden gelen öğünle karın doymaz dediğimizde atasözüyle, o zaman bu eli kastetmiyoruz. Yani bir elle yine taşınıyor olsa bile yabancıdan demek, hariçten demek, yaban demek, gayrı demek. Şimdi dolayısıyla o gayrı buraya getirip, bunu oraya getirip ya da işte o el şu anlamada gelir, bu anlamada gelir filan diye oradan böyle sıvamaya başladığımızda ya da anlamları çoğaltmaya başladığımızda asla muhakeme yapamayız. Daha doğrusu biz kendimize göre bir muhakeme yaparız, bir sonuca ulaşırız. Ama Mahmut hocam da kendine göre bir muhakeme yapar. Zahide kendine göre bir muhakeme yapar. Hanife kendine göre bir muhakeme yapar. Murat kendine göre bir muhakeme yapar. Değil mi? Hamza abi kendine göre bir muhakeme yapar. O zaman trafik tamamen karışır ve toplum fesada gider. Topluluklar, cemaatler fesada gider. Çünkü aynı kelimeden herkes aynı anlamı çıkarmıyor. Herkes kendine göre bir anlam çıkartıyor. Herkes kendine göre bir muhakeme tekniği, bir muhakeme mıktası, bir muhakeme ölçüsü oluşturmuş demektir. İşte bu sebeple vahyin gelmesi, nübüvvet kurumunun lüzumlu olması ve peygamberlerin bin bir türlü şeyler çekerek, sıkıntılar çekerek o vahyi ilahi insanlara ulaştırmaların sebebi bizim bu muhakeme yaptığımız zaman, yapmaya çalıştığımız zaman, kendimizden başladığımız zaman doğru bir ölçüye, doğru bir sabiteye sahip olmamızla ilgili. Yani bir değişmezimiz olacak. O değişmezimize göre değişmeleri, bir değişmezimiz olacak. O değişmeze göre dönüşümleri, bir değişmezimiz olacak. O değişmeze göre nerede durduğumuzu, bir değişmezimiz olacak, o değişmeze göre ne yöne gittiğimizi, hangi istikamete baktığımızı belirleyeceğiz. Bu gerçekten çok kıymetli bir mesele. Evet, tabii yani hukuksal muhakeme var, zihinsel muhakeme var, veriye dayalı muhakeme var ki zaten az muhakeme veriye dayalı olmalı. Dolayısıyla mesela bugünkü duygulanımım şöyle, yarınki duygulanımım böyle. Bu sevgililer arasında, yarenler arasında, kimi zaman karı koca arasındaki, çocukla anne arasındaki, babayla evlat arasındaki çatışmaların çoğu o konuda yaptığı muhakemede bir sabiteye, bir asla, bir değişmeze sahip olmamasıyla ilgili. Bugün böyle bir duygulanım içerisinde aşırı duygusallığı var, böyle cevap veriyor. O gün tahammül

mülsüz çocuk istiyor, tamam diyor. O gün daha da kararlı, aslında biraz merhamet edip de biraz tolerans göstermesi gerekirken tamamen şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü bir sabitesi yok. Bugün sevdiğini söyleyen yarın, bugün sevdiğini söylediği hususları yarın ona göre başka bir hale geliyorsa, işte bir sabitin, bir sabitenin, bir değişmezin, bir muhkemin olmamasıyla ilgili bir durum. Evet dostlar, muhakeme nereden başlardı? Esas sözümüz bu. Yine mevzuyu biraz dallandırdık, bulandırdık ama belki muhakemeyi nereden başlar yarına atabiliriz. Biraz niye muhakeme ediyoruz? Muhakemedeki bu mutlak ve mukayyet kavramı üzerinde belki düşünmemiz lazım. Biraz bunu düşünün lütfen. Yani sizin zihninizde doğru muhakeme yapabilmeniz için, muhakemeye doğru yerden başlayabilmeniz için zihninizde muhkem diye bir kavramın olması lazım. Mukayyet diye bir kavramın olması lazım. Bunu düşünün, bir şarkı dinleyelim, dönüşte onun üzerinden gidelim. Çok çok eskilerden zihnimizde dolanıp duran, kulağımızda dolanıp duran İbrahim Tatlıses'in bir eseri, onun okuduğu bir eser, Kara Çadır'ın Kızı.

0: Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Evet, insanı anlamaya bir adım daha, insanı anlamaya bir adım daha inşallah. Hep böyle gidelim, bir adım daha, bir adım daha. Yani kendimizi anlamak, muhasebe etmek, muhakeme etmek, insanı anlamaya bir adım daha da çok önemli bir yeri var, ölçüsü var. Evet değerli dostlar, muhkem ve mukayyet konusu demiştik. Galiba biz bunu kendilik bilinci yazılar arasında da herhalde yazmıştık diye hatırlıyorum. Öz farkındalığa ulaşabilmemiz için, faruk olabilmemiz için, farkı kavrayabilmemiz için, birbiriyle olan ayrıntıları, farkı anlayabilmemiz için muhakeme ile bunu yapabiliriz ancak. Ölçütümüzün olması lazım ama temel kavramlarımızın da olması lazım belli ki. O temel kavramlarımızdan birisi mutlak, birisi muhkem, birisi mukayyet. Sonrasında bunları oturttuktan sonra, bu kavramı oturttuktan sonra belki de şeyleri konuşacağız yarın. Farkındalığı konuşacağız, dürüst yüzleşmeyi konuşacağız, anlam arayışını konuşacağız, neye talip olduğumuzu konuşacağız, o talip olduğumuz yolda ilerlerken neleri yapabildiğimizi, neleri göze aldığımızı konuşacağız. Çünkü bu muhakeme yaparken, kendinden başlarken kendindeki dönüşümlere sebebiyet vereceksin. Kendindeki bu dönüşümlere sebebiyet verdiğinde de bazı kayıpların olacak. Sevdiklerin diyecek ki ne oluyor sana ya, sen böyle düşünmüyordun, daha evvel ne güzel yiyorduk, içiyorduk, geziyorduk, tozuyorduk, söylüyorduk, eğleniyorduk, günümüzü gün ediyorduk, hayattan kâğım alıyorduk, ne oldu sana filan diyecek. Çünkü sen düşünmeye başlayınca bakışın değişecek, sevme biçimin değişecek, dokunuşun değişecek, gülüşün değişecek, tebessümün değişecek, temasın değişecek. Bakışın değişecek, tefekkürün değişecek, hayretin değişecek, hayranlığın değişecek, yürüyüşün değişecek. Yoldaki yürüyüşün bile değişecek. Kendine olan yürüyüşün değiştiği için yoldaki yürüyüşün değişecek. Bir ağacın üstünde gördüğün kuşlarla olan münasebetin değişecek. Güneşe, sabaha, üzerine çektiğin yorgana, yüzünü yıkadığın suya, kucağında sevdiğin kediye, değil mi? Saçını okşadığın yarine, evladına, başına dokunduğun yetime, her şey değişecek. O muhakemeye başladığın zaman

O muhakeme her şeyi değiştirecek. O her şeyi değiştiren muhakeme insanı zorlayacak. Ve işte o zaman bazı kayıplar yaşayacaksın. Çevrende değişmeler olacak, azalmalar olacak, seni anlamıyoruz diyenler olacak, sırt çevirenler olacak, dirsek vuranlar olacak, yüzüne bakmayanlar olacak, selamını almayanlar olacak, selam vermeyenler olacak. Olacak da olacak. Yani dolayısıyla bir muhakeme sürecine girerken bunların tümünün olacağını hesap etmen gerekir. Evet değerli dostlar, biraz mesele böyle zor bir mesele. Ya kaçındığımız bir mesele. Yani şimdi geldik şu yaşa, kaç kere doğru bir muhakeme için kendimizi muhakeme ettik. Nereden başlamalıyım diyerek kaç kez kendi burnumuzu yere sürttük, kaç kez kulağımızı çektik, kaç kez böyle bağrımıza vurduk değil mi? Döş kaldı diyor ya, bir yaralı döş kaldı diyor ya şeyde. Aşık Mahsuni, şu yaralı döşe kaç kere vurdun ya, sen ne zaman muhakeme edeceksin? Sen ne zaman değişeceksin? Sen ne zaman dönüşeceksin? Sen ne zaman kendini fark edeceksin? Sen ne zaman neyi nasıl sevdiğin üzerinde düşüneceksin? Sen ne zaman hayatın ağırlıklarını, yani yanlış olan ağırlıklarını bırakacaksın? Sen ne zaman muhabbete yürüyeceksin? Sen ne zaman doğruluğa yürüyeceksin? Sen ne zaman bunları yapmak için başladığında hay hak diyerek, değil mi, böyle bağrına vuracaksın? Ne zaman yapacaksın? İşte bunları yapmak için kendimize sorular sormamız lazım ve gerçekten zor. Muhakemeye nereden başlamalı, nasıl başlamalı, hangi süreçle başlamalı, sabitemizi netleştirdikten sonra, o kavramlar oturduktan sonra nasıl bir süreçle başlamalı? Bu böyle yapıyorum diyerek de bazen nefis bizi kandırır. Ya ben kendim üzerinde düşünüyorum. Erenleri dinliyorum, kitaplar okuyorum, vaazlara gidiyorum, tekkelere gidiyorum, üniversite hocalarını dinliyorum, radyoları dinliyorum, videoları dinliyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum diye muhakeme yaptığımızı da zannettirebilir. Bu da nefsimizin böyle tatlı tuzaklarından birisi. Ama muhakeme insanı ihtizaza getirir. Sarsar yani. Titre ve kendine gel ey Türk diyor ya işte. Onun gibi bir şey olur. Ya titreyeceksin ve kendine geleceksin. O titreme de öyle hemen geçen bir titreme değil. Dolayısıyla muhkem ve mukayyet konusu bu muhakeme etmenin temel kavramlarından birisi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz dedim. Biraz Instagram'daki arkadaşlar kaçmış oldular. Olsun, Soner Olgun'dan Kara Gözlüm Aybalam diyelim. Bu türküyü de yeni gelen arkadaşlara armağan edelim. Muhkem ve mukayyetli, arkasından konuşmaya çalışalım.

ay kişi. Yaş gözün diye sen yetmişi, ağzında yoktur bir dişi. Bir utan kızına aşık olar mı adam? Düzü dolan düz otur ay kişi. Yaş gözün diye sen yetmişi, ağzında yoktur bir dişi. Bir utan kızına aşık

0: Vay kişi, yaş özü diye sen yetmişi. Ağzında yoludur bir dişi, bir utan kızına aşık olar mı adam? Düzü dolan, düz otur ay kişi, yaş özün diye sen yetmişi. Ağzında yoludur bir dişi, bir utan kızına aşık olar mı adam?
1: Radyo Üsküdar.

Evet, Radyo Üsküdar'da Heybe programında beraberiz. Kendimizi vurduk yola efendim. Heybemizi attık sırtımıza, ilerliyoruz. Gönül Taşdemir ihlasla demiş. Tabii ihlasla, evet. İhlasla olacak. Ama bilgiyle de olacak. İhlasla olacak ama veriye dayalı olacak. İhlasla olacak ama azimle olacak. İhlasla olacak ama nefsin vurdukları, suratımıza attıkları tokatlara dayanarak olacak. İhlasla olacak ama süreci sonuna kadar ve gelişe götürerek olacak. Öyle olacak ama doğru bir istikamette olacak. İnsan bazen yanlış istikamette de ihlasla gidiyor olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla o ihlas mevzusunu bağlamları olmadan düşündüğümüzde orada da bazen vartaya düşebiliriz. Yani yanlış yolun, eğri yolun doğru olduğu yolcular hep olmuştur. Yanlış yolda zaten sana daha fazla duygularını vermek isterler. Bu da muhakeme etmen gereken durumlardan birisi. Mutlak ve mukayyet kavramlarını düşünürken onu da düşüneceksin. Sana öyle duygu verirler, sana öyle hissiyatlar verirler, sana kendini öyle iyi hissettirirler, sana öyle değer verirler ki, ya ben neymişim derim. Babamdan görmedim bu ilgiyi, annemden görmedim, sevgilimden görmedim, kocamdan görmedim, karımdan görmedim, çevremden görmedim, kardeşlerimden görmedim. Ya bir ortam zaten bu çeteleri de böyle çıkar biliyorsunuz. Hani orada kendini aidiyet oluşturur, uyuşturucuya vesaire filan öyle başlanır. Şimdi burada da bu manevi uyuşturucu satanlar, manevi uyuşturucu verenler, yani maneviyat adında verenler, kendisi manevi olmaz tabii onun da. Onlar da bu prensipleri uygulayarak yapıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla biz muhakeme etmediğimiz sürece, sorgulamadığımız sürece bize verilenin ne olduğunu, adam bize bir şey veriyor ama ya hadi tellendirelim diyor, sigarası sağlığa zararlı, ama onun içinde ne olduğunu sormadan Ahmet veriyor diye aldın mı işte hapı yutuyorsun. Bizler maneviyat diyerek bize verilen hapları yutmaktan kaynaklandı çoğu hastalıklarımız. İşte bu sebeple muhakemeye diyoruz ki kendimizden başlamalı. Hani bunu yarın daha çok konuşacağız. Ama bugün lütfen ne olur ya, muhkem ve mukayyet üzerinde düşünün. Yani işte bu çok önemli bir şey, belirleyici bir şey. Mahmut hocamın söylediği kıstaslardan, ölçütlerden birisi bu. Bir veriye dayalı olarak bunu ancak yapabileceğiz. Böyle olursa olabilecek. Onun dışında olma ihtimali çok zayıf. Dolayısıyla muhkem değişmez demek. Hani ben biraz kısaca anlatayım. Sonrasını siz getirirsiniz. Süremiz doluyor zaten. Muhkem kayıtlı, değişmez, sabit, doğruya dayalı, sadakata dayalı, vahye dayalı bir şey demektir. Muhkem. Muhkem Allah'ın sözüdür sadece. Cenab-ı Allah'ın Fahri Kainat Efendimiz yoluyla insanlığa ulaştırdığı vahidir muhkem olan. Hüküm

sahip olan, değişmez olan, sonuca bağlanmış olan, asla oraya çekiştirilemeyecek, buraya çekiştirilemeyecek olandır. Biz biraz çekiştiriyoruz tabii, yani yorumlarla, tevillerle, tefsirlerle, seçkici davranan, yani bir konu anlatacağız, bir hop bir ayet seçiyoruz, o ayetin o bağlamla alakası bile olmuyor. Hatta bazen tam tersini bile anlatıyorlar. O böyle merdiven altı kendince yerler kurmuş olanlar. Dolayısıyla muhkem demek hükümleşmiş, netleşmiş, sabitleşmiş, sütun haline gelmiş demek yani. Ve bu da ancak Allah'ın söylediği olur. Fahri Kainat Efendimizin getirdiği, Cenab-ı Allah'ın bize gönderdiği. Yani Allah'ın gönderdiği, Efendimizin duyurduğu. Allah'ın indirdiği, Efendimizin duyurduğudur muhkem olan. Bu muhkem olan içerisinde tabii biz şu anda vahiyden bahsediyoruz ama dünyada muhkemdir, güneşte muhkemdir, onun ilkeleri değişmez, rüzgar muhkemdir, ilkeleri değişmez, deniz muhkemdir, ilkeleri değişmez. Yani Cenab-ı Allah'ın yarattıkları indirdiği vahiy gibi yarattığı varlıklar da onun için işte bir kainat kitabı diyoruz, bir de işte kitabı kebiri kainat diyoruz ve bir de vahiy ilahi diyoruz. Dolayısıyla bu mevzular muhkem meselesini çözdüğümüzde, değişmezliğini çözdüğümüzde, o zaman değişenler ne? Muhkem bu. Vahiy, Nebimizin bize duyurduğu, Cenab-ı Allah'tan aldığı. Peki mukayyet ne? Mukayyet kayıtlı demek. Kaydedilen demek. Zamana kayıtlı, zemine kayıtlı, kendi bilgisine kayıtlı, kendi kavrayışına kayıtlı, kendi idrakine kayıtlı, kendi tefekkürüne kayıtlı, kendi anlatabilme becerisine, yazabilme kudretine kayıtlı demek. Yani 1000 sene evvel yaşamış olan bir alim düşünün. O günkü şartlarda ve kısıtlı bir yerde yaşadığını düşünün. O günkü şartlarda ulaşabildiği kitaplar, okuyabildiği zaman, ulaşabildiği kitap sayısına bağlı, okuyabildiği zaman dilimine bağlı, okuduğu zamandaki bilgi, tecrübe, tefekkür seviyesine bağlı. Çünkü daha sonra onlar da değişiyor. Ya şu kitabı şimdi bir daha okusaydım demiyor muyuz? Ya da yani yıllar evvel okuduğum kitabı bir daha okuyoruz demiyor muyuz? Dinlediğimiz bir sohbeti bir daha dinlemiyor muyuz? İşte bizdeki gelişim sebebiyle onu daha iyi kavramak bakımından. Yani ona kayıtlı, kendi yaşına kayıtlı, idrakine kayıtlı, o kavramları ne kadar biliyorsa ona kayıtlı. Yani değişken demek. Şimdi Hindistan'daki bir alimin bilgisi oradaki duruma göre kayıtlı. Oradaki zamana, oradaki zemine, oradaki kütüphanelere, oradaki alimlere, oradaki alimlerin neyi öne çıkardıklarına bağlı. Pakistan'daki öyle, diyelim ki başka bir yerdeki öyle, Küfe'deki öyle, Basra'daki öyle, Bağdat'taki öyle, İstanbul'daki öyle, başka yerlerdeki öyle. Yani herkes kendi zamanının, kendi zemininin verilerine kayıtlı. Ondan 100 sene sonra gelir bir bilgi ortaya çıkar, birinin bir kitabı ortaya çıkar, birinin bir yorumu ortaya çıkar, birinin bir belgesi ortaya çıkar. Daha evvel yazdığın kitaptaki o hüküm geçerli olmaktan çıkar. Anlamlı olmaktan çıkar. O gün için çok anlamlıydı ama kayıtlı olduğu için, yani mukayyet olduğu için, o zamanla mukayyet, o zeminle mukayyet, o günkü dönemle mukayyet, o günkü bilgilerle mukayyet olduğu için değişebilir. Şimdi burada kavrayacağımız mesele bu. Bir mukayyet var, Allah'ın değişmezi var, vahyi var. Bir de insanların, beşerin, ne kadar alim olursa olsun, ne kadar arif olursa olsun, ne kadar bilge olursa olsun, ne kadar çalışkan olursa olsun, beşeriyetin verdiği bir sınırlamayla bir anlama yetisi var. Ve bu da bölgeye göre, kişiye göre, yaşına göre, çalışkanlığına göre, zekavetine göre, idrakine göre, ifade kudretine göre değişiyor. Birisi var mesela çok alim, çok bilgili ama ifade edemiyor. Birisinin az bilgisi var ama çok iyi ifade ediyor gibi. Yani dolayısıyla bizim problemimiz şu. Biz fark etmeden o alimlerimize hürmet edelim, o ariflerimize hürmet edelim, o gayret ehline hürmet edelim, o ömrünü bu işe verenlere hürmet edelim derken, ki hürmet etmemiz lazım, onların mukayyet olduğunu, o zaman dilimine bağlı olarak bir şey söylediklerini,
o zaman dilimindeki bilgilere bağlı olarak bir şey söylediklerini,

0: o zaman diliminde ulaşabildikleri kitaplara göre bir yorum getirdiklerini gözden kaçırıyoruz. Onların söylediğini mukayyet değil, değişken değil, zamana bağlı değil, zemine bağlı değil de zamanla, zeminle değişmeyen bir söz gibi algılıyoruz. Hele o cemaattensek, o meşreptensek, biraz hani bizim ruhumuza iyi gelen yanları varsa, meşrebimize iyi gelen yanları varsa, fıtratımıza iyi gelen yönleri varsa, onun söylediğini mutlak olarak kabul ediyoruz. Şimdi o zaman da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sen diyelim ki Ahmet Efendi'nin söylediğini mutlak görüyorsun. Ben Mehmet Efendi'nin söylediğini mutlak görüyorum. Diğeri filan ablanın söylediğini mutlak görüyor. Filan alimin söylediğini mutlak görüyor. Bak, mutlak tekken, sadece vahiy iken, Allah'ın gönderdiği ve yarattığı iken, sen fark etmeden onlara hürmet ediyorum diye nefis ve şeytan onu öylesine bir tatlı biçimde sana ittiriyor ki, o ittirerek sen onları, o sevdiğin alimi, sevdiğin yüceyi, sevdiğin bilgeyi, sevdiğin imamı, mürşidi öyle bir yere getiriyorsun ki sanki onun söyledikleri muhkemmiş gibi oluyor. Budur diyorsun ya, benim şeyhim dedi budur diyorsun. Benim sevdiğim alim budur diyorsun. Ya ben filan kitaptan okudum diyorsun. Ben işte fetavayı şuradan okudum. Ben işte şu risaleden okudum. Ben şu işte ondan sonra şerhten okudum filan diyorsun. Ve her birimiz fark etmeden küçük küçük muhkemler oluşturuyoruz. Ve ben kendi sevdiğim alimin, sevdiğim bilgenin söylediklerini muhkem olarak kabul edince, sen de senin sevdiklerinin, alimin, imamın söylediğini muhkem olarak kabul edince, onu mukayyet olarak kabul etmeyince, mutlak doğrudur, kesin doğrudur, ondan sonra o ilmiyle düne sahiptir, o ilhamla söylüyordur, vahiy diyemiyor da ilham diyor, o ilhamla söylüyordur filan dediğinde, mesele nereye geliyor arkadaşlar? İşte mesele senin mutlak gördüğün, benim mutlak gördüğümle çatışır hale geliyor ve aramızda bir husumete sebebiyet veriyor. Ve dolayısıyla senin muhakemen, senin bilgin kadar, senin bildiğin kadar, senin alimin kadar, benim muhakemem, benim bilgim kadar, benim muhkem gördüğüm kadar olmuş oluyor. Bu sefer ne oluyor? Allah birken, ilahımız birken, Rabbimiz birken, yaratıcımız birken, ne yazık ki ne oldu? Bambaşka bir yere gitti mesele. Binlerce ilahlar oldu. Binlerce başka durumlar oldu. Şu anda sesim işte böyle, bazen arıyorlar, az evvel bir ses geldi. Ben bunu o zaman bitireyim, burada şarkılara geçeyim. Yeniden açayım. Bu şey gitmesin.
1: Radyo Üsküdar.

Ama eğer böyle bir şeyle karşılaşmışsanız daha önemli bir tecrübeniz var demektir. Ama karşılaşmamışsanız da bence bugün bunu not alın lütfen. Yani hayatınızda çok kıymetli bir şey elde etmiş olacaksınız. Bunun üzerine giderseniz, bunu muhakemede kullanırsanız. Yani muhakemelerinizi yaparken muhkem diye bir kavram var. Mukayyet diye bir kavram var. Bunu radyoda bir herif söyledi. Daha evvel hiç duymamıştım. Ya da duydum ama duymamazlığa gelmiştim. Diye düşünebiliriz. Bu muhkem ve eyvallah abi. Muhkem ve mukayyet konusu üzerinde ne olur bir düşünün. Ya bir hafta bir düşünün. Ne demek? Yani biz değişen varlıkların bir zamana, bir zemine, bir zekaya, bir ilme, bir emeğe bağlı olarak bir şey söyleyebilenlerin söylediklerini muhkem kabul ediyoruz. Yani diyelim ki ben farklı bir açıdan yaklaşıyorum, tanımlıyorum. Önder Ay başka bir açıdan yaklaşıyor. Diğer bir arkadaş başka bir açıdan yaklaşıyor. Her birimizin muktesebatı, diyelim ki yönelimleri, anlayışları, okumaları, tefekkür etmeleri, sabitlerimiz de farklı bazen. Sabitelerimiz de farklı. Ona göre bir şeye ulaşıyoruz. Şimdi benim sevdiklerim, benim söylediğimi muhkem, onun sevdikleri, onun söylediğini muhkem gördüğünde zaman içerisinde bir muhkemler çatışması da söz konusu oluyor. Muhkem olan sadece vahyi ilahidir. Tabii. Dolayısıyla muhkem mevzusu çok çok kıymetli. Teşekkür ederim bu arada. Her şeyi buna göre belirleyeceğiz. Yani ne kadar ya çok alim, evet Allah razı olsun, emek verdi, talebe yetiştirdi, medreseler kurdu, hapislere girdi, çıktı, yoklukla mücadele etti, kendini feda etti. Belki evlenmedi, evlendiyse bile çocuklarına, karısına zaman ayıramadı. Nerelerden nerelere göç etti, nerelerden nerelere sürüldü, hatta belki zindanda öldürüldü. Yani bütün bunlar bizim hürmet etmemiz gereken bir şey. Çok çok kıymetli bir emek. Çok kıymetli bir emek. Fakat muhkem değil. Mukayyet. Değil mi? Şöyle düşünelim. Aynı dönemde Türkiye'deki imkanlarla yaşayan bir alimin, bir köyde yaşayan bir alimin, bizim köyde mesela Halit Hoca vardı. Çok kıymetli bir hocaydı. Ama aynı zamanda Suriye'de okumuş, Mısır'da okumuş, Bağdat'ta okumuş, Kahire'de okumuş, Kum'da okumuş. Misal, başka yerlerde Basra okulunda okumuş birinin eğitim aldığı hocalar, okumuş oldukları kitaplar, onlara sağlanmış olan imkanlar, onlara sağlanmış olan imkanlarla aynı şey anlamına gelir mi? Aynı şeyi mi öğrenmiş oluyorlar? Hayır, aynı şeyi öğrenmiş olmuyorlar işte. Dolayısıyla o oranın şartlarında öğreniyor, bu buranın şartlarında öğreniyor. Kendi zekasına, şartına, hocasının kıymetli oluşuna, onun okuttuğu kitaba, onların getirmiş oldukları yorumlara filan göre bir şeyler öğreniyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi arkadaşlar mukayyet, değişebilir. Ama kıymetsiz değil, hürmetsiz değil. Hani bazı

0: böyle şeyler var biliyorsunuz. Akademisyen hocalarımız var. Birini eleştirirken onu tamamen yok sayıyor. Diyelim ki İmam-ı Azam'ı eleştiriyor, onu yok sayıyor. Ya da bir başkasını eleştiriyor, ona söylenmedik şeyleri söylüyor. Bu değil. Hürmet edeceğiz, kabul edeceğiz, emeğini kıymetli sayacağız, yazdıklarından da istifade edeceğiz, onun üzerine de koyacağız, mevcut imkanları da değerlendireceğiz. Asla saygısızlık yapmayacağız ona, ürettiklerine, talebelerine, külliyatına. Asla saygısızlık yapmayacağız ama mukayyet olduğunu bileceğiz. Çünkü onun mukayyet olduğunu bilmezsek, mukayyet olduğunu kabul etmezsek, o zaman muhkem olana hürmetsizlik etmiş oluyorsun. Yani sen kendi sevdiğin hocanın, mürşidin mukayyet olan bilgisini fark etmeden muhkeme taşıdığında muhkem olana saygısızlık etmiş oluyorsun. Değişmez olana, sabit olana, kesin olana, tartışılmaz olana, zamana yenik düşmeyecek olana saygısızlık etmiş oluyorsun. Çünkü Allah'ın yarattığı beşer olan, değişebilen, acıkabilen, üzülebilen, unutabilen, değil mi, tembellik edebilen, gayretlik edebilen bir varlığın oluşturduğu, Allah'ın ilminden bir zerre belki olmayan oluşturduğu bir şeyi sen mukayyet olarak muhkem olarak anlıyorsun. O mukayyet iken onu da getiriyorsun, Allah'ın muhkem olan bilgisinin, vahyin önüne koyuyorsun. Buna saygı gösteriyorum derken buna saygısızlık etmiş oluyorsun. O zaman ne oluyor? Zihinsel olarak, bilinçaltıyla fark etmeden mukayyet olanı, değişecek olanı, zamanına, zeminine kayıtlı olanı, zamana ve zemine kayıtlı olmayan ve asla değişmez olan, yani muhkem olan Allah'ın sözüyle fark etmeden bilinçaltında eşitlemiş oluyorsun. Yani beşerin kitabını, beşerin külliyatını, beşerin sözlerini, sohbetlerinden derlenmiş olan şeyi, talebelerinin diyelim ki öğrettiği derslerden derlemiş oldukları bir kitabı, ki ondan çok şey öğreniyoruz, öğrenmemiz lazım. Onu fark etmeden o değişebilenin değişmezin yanına koyuyorsun. Zihnin onunla onunla birleştirmiş oluyor. Bu muhkem ve mukayyet kavramını lütfen çalışalım, üzerinde düşünelim. Sevdiğimiz şahsın sözlerine, kitaplarına hürmet edelim derken Allah'ın kitabına hürmetsizlik gibi bir şeye gelmiş oluyor. Yani mevzu çok dikkatli bir şey. Yani imanımızı, ikrarımızı, ahiretimizi, haşrimizi, neşrimizi sıkıntıya sokabilecek bir yere geliyor. Çok önemli bir mesele. Çok hayati bir mesele. Ya bilmiyorum, abartıyor muyum acaba? Ya bırak öyle şeyleri. Ne olacak? Bizim Efendimiz daha iyi anlattı. Ben Kur'an'ı onun anlattığıyla anlarım. Tamam oku. Ama eşit dersen zihninde sıkıntı olur. Neyse, söz verdiğimiz türküleri çalmadan gitmeyelim. Şimdi Kazancı Bedih'ten şeyi dinliyoruz. Karaköprü Narlık'tır.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
0: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Merhaba yine. Yine ben geldim.
1: Radyo Üsküdar.
0: Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem

beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: yaşantılarını dengelemek konusunda biraz kaygılı oldukları dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki, bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sahip çıkar?
1: Öğrencimiz eskimez, evrensel, kadim bir soruyu soruyor. Orta çağla birlikte dünya bu soruya verdiği cevap değişti. Yani orta çağla birlikte bizim medeniyet coğrafyamızda bu soruya cevap konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Halen belirsizlik var. Ve bu Batı dünyası da bu sorunun cevabında bu soruya sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel biriken kanıtlar ve hem kuantum fiziğinin hem nörobilimin sunuları hem de determinizm, yani pozitif bilimin ortaya çıkan determinizm var. Yani nedensellik bağı var. Her şey bir sebebi vardır. Bunu üzerine şu anda kuantum fiziğinin gösterdiği süper determinizm, bu bize şunu söylüyor: bilimler tektir. Ve bilimler madde bilimleri ve mana bilimleri olarak ikiye ayrılıyor. Madde bilimleri fiziksel dünyada gördüğümüz bilimler, mana bilimleri yani anlamsal bilimler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözde bilimlerin bütünlüğü şeklinde yaklaştığımız zaman bir üniversiteye gelen bir genç okuduğu, bir lisedeki genç de aynı şekilde okuduğu akademik bilgilerle anlam bilimlerinin sentezini yapabilir. Birbirinin rakibi değil, birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Madde bilimleri de mana bilimleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada tabii mana bilimlerini doğru tanımlamak lazım. Geleneksel mana bilimleri akıl süzgecinden geçmiyordu. Zihnimiz tarafından filtre edilmiyordu. Sadece yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir tapınak gördüm. Adını ne tapınağı dedim? Karga tapınağı dediler. Ya kargaya tapmanın nasıl bir anlamlandırıyor bu kişiler? Bir göz gezdirir misin beni dedim. Ve orada bir havuz var. Havuza para atıyorlar. Ve kargayı Tanrı'nın yeryüzündeki bir ruhunun bir temsilcisi gibi görüyorlar. Ve onu bir sene bizi koruyacak olarak düşünüyorlar ve böyle bir inanç sistemi. Bu inanç akla aykırı. Yani şu andaki bir Japon genç bunu, böyle bir tanrıyı kabul edemez. Bu peki o zaman rasyonel bir inanç lazım. Bu rasyonel bir inanç oluşması için bir üniversitedeki öğrenci inançlarının, yani yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisine girerse eğer hakikati bulur. Klasik dini metinlerimiz cevap vermiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevaplar çok açık var. Yani tevhid inancı buna cevap veriyor. Yani tevhid inancına inanan bir kimse Tanrı tasavvurunu süper determinizme göre yapar. Yani süper determinizm nedir? Bir görünen sebepler var bir olayda, bir de görünmeyen sebepler var. Sebeplerin üstü sebepler var. Biz görmüyoruz ama başka sebepler var. Mantıksal çerçeveye oturtmazsa hayata geçiremez. Ya bir insan bunun için inançlarını mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o inanç onun beyni tarafından onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeveye oturtmak insan zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığımız zaman önce bilgi var, ilim bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplama var. Her şeyi hesap bakıyorsun. Hiç hesapsız hiçbir şey yok. Uzaya bakıyorsun, yani bir hücrelere bakıyorsun, bir mikroorganizmalara bakıyorsun. Müthiş bir hesap var. Bir, bilgi dedik. İki, hesap dedik. Üç, tasarım var. Geometri var müthiş. Olağanüstü altın oran var. Üç, o da, ondan sonra o da açıklamıyor her şeyi. Ondan sonra ne var? Enerji var. Fizik var. Dört etti. Beşincisi ne? Madde var, kimya. Altıncı ayak ne? Bakıyorsun, biyoloji, canlı var. Yani aslında yani evrenin varoluşu altı kademede.

0: varoluşu var. Evrenin varoluşu 6 kademede, 6 günde yaratılmayı çağrıştırıyor sanki bu. 6 kademedeki o ayet-i kerimeyi çağrıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ve peki bundan ilim varsa bir yerde, ilim ve tasarım varsa, bilinçli bir tasarlayıcı var. Ama bilinçli ve tasarlayıcı hiçbir zaman tasarlananın cinsinden olamaz. Onun cinsinden olacak ve uzay ve zamandan bağımsız bir varlık olması lazım. Yani ilk bir büyük patlamadan önceki zaten varoluşta uzay ve zamandan bağımsız bir varoluş var. Ondan sonra uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz ve bu simülasyon varsa süper determinizm bizi diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde bir üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inancı bulur. Yani benim kendim tecrübelerimle, akıl yürütme yöntemlerimle ve sanki şu masanın varlığı ne kadar kesinse aynı şekilde tevhid inancı şeklindeki bir yaratan o derece kesin. Buna inandıktan sonra onun dışındaki geleneklerden gelen yanlış öğretilerin elin tersiyle istedim. Yani şu andaki bizim medeniyet coğrafyamız yaşayanları zamanın kaçırmış insanlar yaşıyor. Ben hiç unutmam, Amerika'dan bir müftedi, bir Amerikalı geldi bize konferansa. O Müslüman olmuş ama ismini değiştirmemişti. Dedi ki ya ben Türkiye'de baktım, buradaki insanlar Allah'a değil dine tapıyor dedi. Bak, ha biz gelenek, Mezopotamya geleneğini din zannediyoruz. Mezopotamya geleneğini İslam zannediyoruz. Değil. Onun için şu anda din zannettiğimiz yanlış geleneğe masaya yatırılması gerekiyor. Yani Hegel'in güzel bir sözü var. Akla uygun olan her şey gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şey akla uygun değildir diyor. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman akla uygun olmayan hiçbir şey yok. Ama akıl akıl olmalı. Aslında. Ama bu soruları gençler sormuşlar. Şaşırdım yani.
1: Bunu genç arkadaşımızdan gelen bir soruydu hocam. Evet. Dünyaca bilinen dizi platformu var. Burada da son dönemlerde bir dizide konu olmuştu aynı şekilde. Epeyce gündemde kalıp tartışmaya yol açmıştı bu konu. Hem akademik yaşantısı ve dini yaşantısındaki çelişkileri gençlerin. Sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyokültürel sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi nedir?
0: Beyin çalışmaları var. Nörobilim çalışmaları. Nörobilim çalışmaları bir hayvan sinir sistemini inceliyor. Merkezi sinir sistemini. İnsanın merkezi sinir sistemini inceliyor. Ve arasında ne fark var diyor. Yani insan neden hayvan olarak kalıyor da insan olarak var diye. Ve muhtemel bazı metakognisyon genleri var. Bazıları bulundu bunların. Bu genler insanı insan yapıyor diğer canlılardan. Yani bizim insan olmamızla ilgili genetik algoritmalarımız var. Bir tanesi anlam arayışı geni. Metakognisyon geni deniyor buna. Bir üst biliş geni de deniyor. Mesela bu genin kanıtıyla ilgili logoterapi yani anlam terapisini bulan Viktor Frankl var. Holokost'ta 38 yaşında bir psikiyatrist. O kampta bütün yakınları kaybediyor, ölüyor. Yani zor kurtuluyor oradan. Kurtulma sebebinde ne nasıl kurtuluyor, nasıl dayanıyor onu anlatıyor orada. Kampta bir yakını, arkadaşı orada bir rüya görüyor. 30 Mart'ta kurtulacağım diye bir rüya görüyor. Gelecekte buradan kurtulacağım. 30 Mart oluyor fakat kurtuluş yok. Bir gün, iki gün geçip kurtuluyor. Aniden ölüyor arkadaş. Ya diyor, onun kurtulacağım diye ümitle bağlandığı bir amaç onu ayakta tutuyordu. Onu kaybedince öldü. O halde anlam insanın da hayatında çok önemli diyor. Ki o zaman nörobilim falan yoktu. Bu söylediğim işte 40'larda olan bir şey yani Holokost kampında yani savaş döneminde, İkinci Dünya Savaşı döneminde o dönemlerde yoktu ama şimdi anlaşıldı ki

İnsan beyninde anlamla ilgili nöral yapılar var. Ve bununla ilgili sinir ağları var. Sinir ağları ve ona uygun çalışan beyin bölgeleri var. Vagus network var mesela. Daha ayrıntıya belki sorarsanız gireriz ona. O network beyinde anlam arayışından sorumlu. Beynin böyle bu varoluşu sorguluyor, hayattaki pozisyonunu sorguluyor, anlamı sorguluyor. Böyle bir network var. Şimdi bu anlam arayışıyla ilgili bir genetik algoritma var beyinde. İkinci genetik algoritma, genetik kod daha doğrusu, ona uygun çalışan algoritma. İkincisi ölümün farkındalığı var. Ölüm algılama. Sadece insanda var. Diğer canlılar öleceğiyle ilgili bir kafasında senaryo oluşturamıyorlar. Ölüm algılamıyorlar. Yani ölüm nedir? Öldükten sonra ne olacağım? Tarzındaki sonsuzluk var mı? Sorularını soramıyor diğer canlılar. Yani bu insanda var, bu genetik eğilim. Üçüncüsü de insanda var olan zamanın farkındalığı. Geçmiş ve gelecek. Bu yine beyindeki o default network de zaman sorgulama network bu aynı zamanda. Bunu sorguluyor. Geçmişi, geleceği ve bugünü sorgulayan network. Bununla ilgili zaman farkındalık ölçeklerimiz var. Ölçüyoruz biz. Var. Yani dördüncüsü de beynindeki networklerden birisi. Dedik anlam network'ü, ölümü algılama network'ü, zamanı algılama network'ü. Başka bir bununla ilgili özellikle bu networklerin içerisinde birbirleriyle bağlantılı bunu zihin üstü genleri. Yani geçmişi geleceğe sorguluyor, zamanı sorguluyor, anlam arayışını sorguluyor ve dördüncü beyindeki metakognisyon geni yenili arama geni. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan 1000 sene önceki insan evini aynı yapmıyor ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma, algılama insanda var, gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var, anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele, bir kedinin. Mesela köpeğin, hayvanların incele, yiyecek peşinde koşmak vardır. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor. Değişiyor o halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında, hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. Bir uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. Yani bunun gibi. Yani demek ki bu dünya, insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı vardır. Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel nedenin de ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Yani şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep
sık sorulan soru.

0: Bilmiyorum, yeteri oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tabii tamam ki. Şöyle, insanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerinden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sisteminin üzerine ilişkisini sormuştuk
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii işte burada yani toplumdan aldığı inançlar şimdi biyolojik olarak, genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi genetik. İnanma eğilimi genetik ve nörobilim kanıtlarını sunuyor bunu. Var. Ama bunun inanç sistemleri hangi tip inanç olacağı kültürel ve sosyal öğrenmeyle ilgili. Ya yani biz burada eğilim olarak verilmiş bize bir eğilim var yaratılıştan, ama bunun içinin doldurulmasını insanlar yapıyor. Şekillendirilmesini insanlar yapıyor. İyicil veya kötücül olmasını insanlar yapıyor. İnsanların kültür üreten bir varlık insan. Buna kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Kolektif bilinçaltı oluşuyor. Ve bu kolektif bilinç, bu bilinçaltı içerisinde insan bu kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabii geliştikçe, artık bireyselleştikçe bir orta çağın feodal yapısını reddetti 21. yüzyıl. Şu anda gelişmiş ülkelerdeki orta çağın feodal ve şoven yapısını reddetti. Zaman zaman devam etse bile bu feodal yapıda ne vardır? İnsanlar zayıftır, güçsüzdür. Bir güçlüye sığınırlar, bir işte ağaya sığınırlar, bir derebeye sığınırlar, bir lidere sığınırlar, bir krala sığınırlar, krallığı kutsallaştırırlar, rahat ederler diyerek kralları yeryüzü tanrısı gibi yaptı orta çağ dünyası. Medeniyet coğrafyamızda çeşitli feodal yapılarda böyle çeşitli kutsal tipler ortaya çıktı. Onların sığınarak insanlar hayatta kendi birliklerini tutmaya çalıştılar. Çünkü güven duygusu insanın en temel ihtiyacı. Vamık Volkan hocamızın güzel bir benzetmesi var. Kimlikler diyor çadır gibidir diyor. Bir insan aç kalır ama çadırsız kalamaz. Bir ormanda insan aç kalır ama çadırı yoksa gece uyuyamazsın orada. Yani bunun gibi yani kimlik kendi kimliğini arayıp bulma insana özgü bir şey. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Bu özellik nedeniyle insan kültürel olarak öğrenmeye açık, kültürel desteğe açık. Ama bu iletişim çağında olduğumuz için bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Feodal yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmemiş kültürlerde şu anda devam etse bile ya da kendilerine güveni olmayan kişiler ya bir ağaya sığınıp, bir lidere sığınıp aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar. Ama bu çağın gerçeği bu değil.
1: Hocam, kültürel ve sosyal öğrenme de işin içinde dediğiniz için o zaman çevrede şekillendiriyor diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Evet. Peki hocam, muazzam bir sistem var gerçekten. Bu sisteme en başına dönecek olursak çocuk ve ergenlik dönemine. Dini inançlar konusunda oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Bu noktada da bir sorumuz var. Yine aynı şekilde yöneltmek istiyorum sizlere. Çocuklarda tanrı tasarrufu nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir?
0: Doğar doğmaz ilk tanıştıkları duygu nedir? Korku. Annen doğar doğmaz. Birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamdan dudak bile oynatmıyorsun. İhtiyaç yok yani.
1: O yüzden mi ağlarlar hocam yani, çocuklar?
0: Tabii, onun için ağlıyor. Doğar doğmaz ilk duydukları korku. Çünkü annenin karnında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Rızık arama, yemek, içmekle ilgili hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama kullanmıyorlar. Kulağı var, kullanmıyorlar. Midesi var, kullanmıyorlar. Hiçbir, yani beş duyuların hiçbir şey kullanmıyorlar. Hazır geliyor çünkü. Kordon bağından geliyor bütün şeyler, diyecekler. Böyle bir konforlu ortamdan birdenbire doğuyor, kordon bağı kesiliyor. Ve birdenbire soğuk hava ciğerlerine giriyor. İlk duydukları korku, ilk tepkileri ağlama ve ilk sığındıkları anne, güven. Bak, ilk sevgi anne, anne sevgisi ve güven oluşuyor. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye cevap vermiş. Gerçekten o çocuk melek gibi anneyi anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor. Çocuk

0: Anne hatta çocuğu uyutmak için sallarlar ya. O anne karnındaki çocuğun aort nabzı vardır o. Atar böyle salıyor. Beşik gibidir o. Onu hatırlattığı için o salıncaklı çocuk uyuyor rahatlıkla. Yani o ona onun beynindeki algoritma oluşmuş. O sallanma ona annenin ninnisi anne karnına dönüş gibi geliyor. Rahatlatıyor onu. Öyle uyuyor. Ama çocuk bu oluyor ama hayatın gerçekleri var. Onunla karşılaşıyor. Düşüyor, yaralanıyor, aç kalıyor falan, ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak istemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan istemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? İlk çocuk en kutsalı kendisidir. Kendini sever. Buna primer narsizm deniyor. Kendini kutsal şekilde tanır. Daha sonra çocuk sevgi yatırımını çocuk ne yapıyor? Büyüdükçe, ilerledikçe çocuk kardeşlerine, arkadaşlarına, oyuncağına, ülkesine, büyüdükçe arkadaşlarına, vatanına, toprağına ve hayat ilerledikçe bakıyor, varoluşa, yaratana yapıyor sevgi yatırımını. Buna da narsizmini, eğer kişi narsizmini sadece kendine yaparsa buna sekonder narsizm deniyor. Şizofrende vardır bu. Sadece kendini seven, dünyadan tamamen kopuk yaşayan, başka hiçbir şeyle sevgi yatırımını vermemiş kişilere şizofrenik kişiler olarak tanımlanır bunlar. Yani sonuçta insanoğlunun, yani çocuğun doğar doğmaz karşılaştığı bir duygu böyle ilk başka hayatın anlamı için sığındığı bir liman arar. O da annedir sığındığı liman. Büyüktükçe, yani ergenlik dönemine girdikçe çocuk, sizin sorduğunuz o ergenlik döneminde çocuk ben kimim, nereye ait olmam, niçin sorularını sorar. Bak, ne oluyor bu? Hayvan çocukları, yavruları psikolojik olarak prematüre doğuyor. İnsan çocuğu, hayvan çocuklarından farklı olarak. Hayvan çocuğu doğar doğmaz yürüyor hemen. Yumurtadan çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan ancak 1 yaşında ayakta durabiliyor. O 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Demek ki insan psikolojik olarak prematüre, erken doğuyor. Sonradan öğreniyor her şeyi. Topluma muhtaç olarak genetik algoritmalarımız yaratılmış bizim. Yani o şekilde genetik algoritmamız ve nöral network'ümüz ona göre çalışıyor. Yani bu genetik algoritma ve nöral network üzerinde çalışan iki tane bilimci, biri genetik bilimci, diğeri de kognitif psikolog. Kognitif psikoloji beyni bilgisayar gibi gören psikoloji dalıdır. O iki çalışmayı yapanlar 2024 Nobel Fizik Ödülü aldı. Bir genetikçi ve bir psikolog Nobel Fizik Ödülü aldı çünkü yapay zekanın babası olarak kabul ediliyor. Hinton mesela, psikolog olan. Yani beyni simüle etti. Nöral network'ü çalıştı, beyin sinir ağlarını çalıştı ve o çalışma ödül getirdi ona. O da şaşırmış zaten. Yani onun için, ama insanlığın geleceği konusunda endişeliyim diye de bir konuşması, Nobel konuşması var onun. Yani bunu buldum ama geleceğin endişeliyim, etik ölçülerde kullanmalı bu yapay zeka diye ciddi endişesi de var. Neyse, yani insanoğlu ergenlikle birlikte bireyselleşme ve kendi kimliğini arayıp bulma dönemine giriyor ve bu dönemde bu 21. yüzyılda şu anda bu bireyselleşmeyi bencilleşmeye kaymaya başladı. Yani bu çağın da en büyük tehlikesi bu ortaya çıktı. Yani ergenlik dönemi bunun için ve genç için şu anda hayatı keşfetme dönemi, hayatın anlamını keşfetme dönemi. Ama insanda en önemli şey insanın psikolojik ihtiyacı, insanın ölümden sonra bir şey var mı sorusunu sorar insan. Mesela insanın sorduğu bir soru da yani bu, insan beyninin sonsuzluk arıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor, onu söyleyeyim. Sonsuzluğu bulamadığı zaman müthiş bir şekilde travma etkisi yapıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor. Onun için yüklediği anlam, sonsuzluk arayışıyla ilgili nöral network'ümüz var beynimizde. Sonsuzluk arayışı sorusuna cevap aramayla ilgili nöral yapılarımız var. Yani burada mesela anlam arayışı onun bir tanesi. Diğeri yüksek bir varlığa, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var. Yani ölüm var ama sonsuzluk beklentisi var. Bütün bunlar ne yapıyor? İnsanın beyninde buna hazır sinir ağları var. Anlam arayışına hazır, ölümden sonra sonsuzluk beklentisine hazır ve yüksek bir güce, varlığa bağlanmaya hazır olmayla ilgili sinir ağlarımız var beynimizde. Bu sinir ağları bizi hakikati aramaya itiyor. Bu sinir ağlarını doğru yönde kullanırsak rahatlıyoruz, kafamızdaki sorular gideriyoruz, varoluşumuz sebebini anlıyoruz. Büyük bir anlamın parçası olduğumuz zaman ne oluyoruz? Her mantıksal çerçeveye varoluşu oturttuğumuz için bu dünyada güvende hissediyoruz kendimizi.
1: Evet. Hocam, sonsuzluk kavramı aslında daha korkutucu değil mi? Buna inanmak daha zor olması gerekiyor aslında ama herhalde ölümden korkuyu tetikliyor bu da bir inanış. Nevzat Hocam, cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ruhumu eritip de kalıp da dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar,

onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul.

Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, en damlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat, pırlantadan kubbeler, belki 1 milyar kırat. Şahadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. O manayı bul da bul, ille de İstanbul'da bul. İstanbul.

Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun resimde eski zefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul.

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu. Adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan,

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey Alemunzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey Alemunzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun, bir de yanık türküsü anamın. Her biri bir başka

seherinde güz dönümünün vurup gitmiştir sessizce oğulları, şu gurbet denen şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız, benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yedi veren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen, ah sen 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen bulutlarım akına yaktığım sebebim, namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar, ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

Bu da bir gurbettir, yıkar adamı içine. Bu da bir rivayettir, 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesinde, dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var benim ömrümde. Şimdi vur, vur içine onca talanı, onca sevdayı vur, vur Ali Munzur. Bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batan da, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atan da, Murat suyu Fırat'a karışıp 3 gün 3 gece kan akan da, ben belki 1000 gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğum o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

kuşlarının, benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtülen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığın sebebim, namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrümün haritası.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını Mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur, tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kim zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor.

Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun.

0: Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
2: Ay karanlık, maviye, maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine, rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim, ellere nesi? Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına. Var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayım, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel ay karanlık.
3: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Bir gün, bir gün hepimiz göçüp gideceğiz. Kabrimizin başında ve yakınlarımızın yüreğinde acı bir telaşla uğurlanacağız bu dünyadan. Son taksidimizi ödemeden daha, ocağın üzerine koyduğumuz süt soğumadan, bir türlü rahat edemeden ya da ne bileyim, kaç bayramdır yolunu gözlediğimiz evladımızın yüzünü göremeden, son lokmamızı yiyip gideceğiz. Hastaysan seni ziyarete gelenlerin çokluğundan veya muayene olduğun doktorun sesindeki iğreti duran teskinden anlarsın bunu. Yol yakındır ve herkes iyi davranmaktadır her zamankinden daha. Biriktirdiğin 3-5 kuruştan veya borçlarından bahsedersin en yakınına. Evdekiler ağlamaya başladığında sen ölmüş olursun. Yavaşça gözünü kapatırlar ve çeneni bağlarlar sonra. Üzerinde yıllardır bugün için sakladığın örtü. Uzak yerden gelecekler için bir gün bekletilir cenazen. Herkes hatırasını anlatır bir başkasına. Son kez başrolde oynarsın.

mesela verilir 3-5 camide. Eş, dost, akraba bir kez daha toplanır öğle evinde. Çocuklar da anlar havanın ağır olduğunu. Oyunlar sessizce oynanır. Tabutunun başında seni en çok sevenler bekleyecek, bunu bilirsin. Biraz da cami cemaati olur seni tanıyanlarla birlikte namazına duranlar arasında. Herkes de topluca helalleşir ve herkes seni iyi Adem bilir bu son yolculuğunda. Cami ile mezarlık arası yakın olur köy yerinde. Omuzdan omuza en fazla 10 dakika. Mezarına inerken hıçkırıklar son kez yükselir. Üzerinde kefenin olmasa sıkıca saran bize el sallar mıydın acaba? Boyası eskimiş birkaç çift ayakkabı, daha geçen kış kızının sana diktiği manto, bazen kumaştan kışlık entari ve etek belki, hepsi torbaya doldurulup yoksul bir evin kapısına bırakılacak gözyaşlarıyla. Dostların dua edecek arkandan ve sadaka verecekler zaman zaman. Daha geçen bayram yollarına yüreğini yatırdığın evladın tek tek dokunacak senden kalan hatıralara. Aslında diye başlayan cümleler kuracak ve sonunu getiremeyecek asla. En çok sevdiğin yemekler, pencerenin önündeki üzerine saatlerce oturup araba yoluna baktığın sandalye, her telefon çalışında sevinçle ahizeye uzanan elin, torunlarını severken söylediklerin konuşulacak bir zaman. Eski divanın altındaki tahta sandıktan titrek bir gülümsemeyle çıkarılan fotoğraflar içinde senin de bulundukların ayrılıp bir araya toplanır. Elinde tesbih ve sanki bir yastık gibi daima orada duruyormuşçasına divanın üzerindeyken senden habersiz çektikleri resmin büyütülüp duvara asılacak mesela. Artık o eski evin sesi konuşmayacaktır bir daha. Senden sonra ilk doğacak olan torununa ikinci bir isim olarak adım verilir. Mezarının etrafını yaptırmak fikri öldüğünde yanında bulunamayan evladından çıkacaktır ilk defa. Tanıdık bir mermerci aranacak önce. İki torba çimento ve kum. Yerden yarım metre yüksekte üzerinde güller açan bir mezarın olacak sonra. Oysa sen çoktan görmüştün rüyanda. Bütün telaşın bitmiş olmalı. Ne yemeğe az kattığın tuz, ne büyük büyük doğranmış soğanlar, ne de misafir gelmeden az önce son kez tozunu almak için koşturduğun muşamba döşeme, bayram hazırlıkları, düğün kalabalığı, gece yarıları nefesini tıkayan öksürük, evlendiğin yıllardan kalan yoksulluk, hepsi bir göz açıp kapanıncaya kadar geçen hayat. Ki gerçekten öyledir zaten. Bir kuru dala bastığında çıkan sesten ürken serçenin aniden kanat çırpması gibi kadar kısadır hayat. Bunu en iyi sen anlamışsındır artık. İhtimal ki yaşıtların gibi sen de okuma yazma bilmezdin. Değil okul, bir kitap bile okumadan ölüp gitmek nasıl bir şeydir. Mezar taşına yazılan yazıları bir okuyabilseydin eğer gülerdin. Çocuklarını anlattığın gibi onlar daha küçükken sen de geliyor musun cuma geceleri evine? Hep birlikte buluşup eskiden gidenlerle ağlıyor musunuz yoksa terk edilmişliğinizi? Unutmak sadece yaşayanlara sanırdım. Unuttun mu yoksa? İki kış önce taşınmıştın şehre. Yedisinde Kur'an okundu. Son kez birlikte ağladılar. Çocuklara şeker, büyüklere şerbet ve helva ikram ettiler. Birkaç kişi gündüzden arayıp gelemeyeceğini bildirdi. Hatim duası ve hasbihalden sonra herkes kendi evine döndü. Bilirsin, iş güç işte. Anlatırız gelince. Biraz gözyaşı ve yazıklanma. Senden kalan son bir iki hatıra ve çabuk unutuşlarla hayat devam eder yine de. Artık karın altında bile üşümeyeceksin. Üzerinde iki kat yorgandan daha kalın bir toprak ve üstelik hiçbir zaman acıkmayacağın yerdesin. Bir varmış, bir yokmuş, bir daha hissedilmeyecek.

isim. Fotoğrafım vardı ya hani şu duvarda. Çocuklar camını kırdılar 2 sene sonra. Ha düş daha düşecek çerçeve. Yeniden elden geçti eski eşyalar. Çemberinin kenarındaki iğne oyayı alıp yer bezi yaptılar. Teker teker atıldı melamin tabaklar. Bakır kapları kalaylatıp yerine koydular. Yağmur yağmasaydı eğer döşeklerin yünlerini de günleyeceklerdi. Camları açıp evi güzel bir havalandırdılar. 3 kez çevirip anahtarı kilidin içinde yine senden bahsederek kabristanlığa kadar dua edip mezarının başında 19.30'da kalkacak olan arabaya geç kalmamak için çıktılar yola. Büyük ihtimalle evi yıkıp yenisini yapacaklar aynı yere. Senin ancak at sırtında gelin geldiğin yollarda şimdi araba tekerleklerinin izleri var. Çocuğu olmuyor bunun dedikleri yıllarda doğan büyük oğlum var ya. Kızını evlendirdi bu sene. Damadı tanırsın belki. Nişandan sonra mezar üstüne gelmişti torununda. Tam istediğin gibi bir çocuk. Abdestinde, namazında. Uzaktan akraba da oluyormuş sana. Düğüne ne oldu tahmin edemezsin. Kendisi için sakladığın duvakla girdi gelin salona. Çok müteessir olduk hepimiz. Bir bahane ile dışarı çıkıp ağladı oğlum. Girmedi içeri bir daha. Artık yeni yapılan evde senin resmin yok. Hatırlayan da kalmadı peki bu dünyada. Mezarın olduğu yere aile kabristanlığı yaptılar fark etmişsindir. Şimdi herkes boylu boyunca senin yanında. Eğer yaşıyor olsaydın yüreğin dayanmazdı buna. En çok ne kaldı sana yaşadığın hayattan? Bir de ki bunu merak etmedik işte. Anlamışsındır. Şimdi yaşarken birlikte olduğun bütün dostlarında ve 3 adam boyunu bulan söğüt ağacının altında mahşer gününe çıkan yolun tam ortasındasın. Hayatında kimseyi bekletmedin. Kimseye beni bekleyin demedin. Ama sen hep bekledin. Ve şimdi kabir, sorgu sual, mezarında uzaklaşanların ayak sesleri. Hala bekliyorsun yaşarken konuştuğu meleklerle. Hasret çektiğin, yolunu gizlice gözlediğin sevdiklerinin tek tek yanına geleceğini artık en çok sen biliyorsun. Hep senin dualarını isterdik en bunaldığımız anda. Ah, ah yalan dünya derdin ya hep. Şimdi tek gerçek dünyada yine bize dua ediyor musun?

Radyo Üsküdar. Gün eksilmesin penceremde. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uyan artık doğan güne karşı. Okşayınca yüzünü usulca. Gençlik

yeşil güzelim Açelya, yakışır o başka yarınlara. Çiçeklenir coşar ışık suyla, kırılgandır koyu karanlıkta.

0: Birden gözleri parladı. "Sahi, sen televizyona filan da çıkıyorsun," dedi. "Tabii ya, seni dinlerler. Bir seferinde söyle, çık, pat pat söyle. Şudut ağacını kesmesinler de. Aslında dizlerinde derman olsa nafıa vekiline bile çıkardırız amca, ama gençler ne güne duruyordu ki? Söz verdim Rıza amcaya. Dut ağacını kestirmeyeceğime söz verdim. Dünü bilmeden bugünü yaşamanın bedeli öylesine ağırdı ki, yarını bugünden kurtarmak için hayatımda ikinci kez söz verdim. Birinciyi tutamamıştım ama ikinci sözümü tutacağıma söz verdim.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

İdam mahkumunun söz hakkı vardır. Bari son arzumu sor da öyle git. Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimi dur da öyle git. Madem gidiyorsun, burası son durak. Ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça, bir cisim bırak. Saçından birkaç teller de öyle git. Hem yıllarca oyna gülüm sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarına hedef sinemde, açtığın yarayı sar da öyle git. Nedamet duyar da dönersen geri, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü, gör de öyle git.

0: Adımı andıkça ah çekeceksin. Kabrime bir gonca gül dikeceksen. Ne olur, ne olur yaşatma. Vur da öyle git. Vur da öyle git.
1: Radyo Üsküdar.
2: Yusuf'un peşine düşmek için Züleyha olmak gerekir. Züleyha, aşk öykülerindeki tek mücadeleci kadın figürüdür. Ne Leyla, ne Aslı, ne Şirin aşık atabilir onunla. Züleyha, Mısır'ın Nilüfer'i. Nilüfer, kadınların asırlardır kapıştığı bir raiha. Namı diğer, lotus çiçeği. Züleyha'nın kokusu. Bugün hala Kahire'nin göbeğinde duran lotus kulesiyle yukarı Mısır'ın sembolü. Züleyha, Yusuf'un manayı ismiyle de olsa değerini bilmiş ve uğruna makamını, şöhretini, itibarını, mal ve mülkünü, saltanat sahibi eşini ve dahi ömrünü feda etmiş kadın. Yusuf için değmez mi? Züleyhalar tüm varlıklarıyla savaşırlar. Yusufsuz dünya tarumar olsun anlayışını bir kadına yakıştıramayanlar, dağları delen Ferhat'a, çöllere düşen Mecnun'a destanlar yazanlar, dilerlerse Züleyha'yı yerden yere vursunlar. O bunlara bir omuz silkip geçer. Hakikatte o hepsinden daha kahramandır. Zira kadın olmanın zayıflığı içinde aşkı için dağları delmemiş, çölleri aşmamış ama göz göre göre kendini yakmıştır. Ona İnsanlar arası söylence ve masalların değil, kutsal kitabın aşk kahramanı olmak lütfu bahşedilmiş. Evet, insanların dilinde, öykülerinde aşkın kahramanı hep erkekler olsa da ilahi metinde bu böyle değildir. Kahramanlar da insandır, zaaflar taşırlar. Kanaatimce insani zaafların en anlaşılır olanları aşıkların zaaflarıdır. Züleyha'nın zaafı Yusuf'tur. İnsan bir yerde düşecekse, bir kuyuya yuvarlanacaksa Yusuf'tan âlâ düşecek yer mi bulunur? Yahut Yusuf kuyusuna bir düşen bir daha oradan çıkmak ister mi? Bilinmez. Züleyha öyle ele avuca gelmez. İyi mi kötü mü karar verilemez bir karakterdir ki insan onun üstünü bir kalemde çizemez. Kalem onu çizemez. Zira ondan çıkan kara mürekkep de Züleyha'nın sevgilisidir. Mürekkep dahi Züleyha'nın Yusuf'a bakan gözlerine bir sürme olmak emelindedir. O ne Nuh'un karısı, Lut'un karısı gibi tenkide medardır, ne Meryem ve Asiye gibi övgüye. O bu ikisinin arasında bir yerlerde bir iyiye bir kötüye salınır durur. Züleyha'yı bu kadar bizden yapan da kanımca budur. Züleyha ile hayalde yahut gerçekle karşılaşan bir adam onunla ne yapacağını bilemez. Öyle kararlı, öyle kendinden emin, aşkında öyle sebatkardır ki ona ardını dönemez. Öyle tehlikeli, öyle imkansız, öyle anlaşılmazdır ki korkar da onu bağrına basamaz. Züleyha kelamı dize getiren kadındır. Kelam onun dilinde aleyhinde dönmüş kadınları da makam sahibi eşini de teshir eden bir büyüdür. Züleyha'nın bir sözü insanı hapseder, bir sözü insanı azat eder. Züleyha'nın adı yoktur. Kıssada salt kadın oluşu nazara verilir. Bu öyle anlamlıdır ki hem her kadında bir Züleyha gizlidir iması taşır, hem de Züleyha'nın diğer insani sıfatların hepsini aşkın ateşiyle yakıp kül eden ve sadece kadın sıfatıyla yalın kat ortada kalan mahiyetini anlatır. O kadındır, sadece kadın. Ne anne, ne eş, ne arkadaş, ne evlat, sadece kadın. Tüm sıfatlarından soyununca her kadın Züleyha olur. Züleyha'ya çareyi, necat, sair sıfatları yeniden giyinmekle mümkündür. Züleyha'nın salt kadın oluşunu anlamayanlar kısada kadın nefsinin nasıl tasvir

edildiğini de ayırt edemezler. Bir kadın için en mühim şey hem cinsleri tarafından onaylanmaktır. Kadınlar kadınlara arka çıktığında kadınların önünde durabilecek ne bir Aziz ne de Yusuf kalmamıştır. Sair kadınlar cadı kazanları kaynattıklarında Züleyha gibi güçlü bir kadın imgesinin seçtiği yol hiç şüphesiz daha büyük bir cadı kazanını kaynatıp tüm kadınlara yemek olarak sunmasıdır. Züleyha'nın sofrasından kalkan Züleyha olur. Gerçek şu ki kadınların ekseriyeti de biraz cadıdır. Cadılık belki de bir kadının vicdanından kaçıp kurtulmuş nefsinin adıdır. Hak verin ya da vermeyin fark etmez. Züleyha'yı bir kez gönül kulağıyla dinleyen onun Yusuf'a tutkusuna bitimsiz mazeretler bulur. Onun bakarak ya da konuşarak ikna edemeyeceği insan yoktur. Yusuf müstesna. Züleyha'nın gücü ve nüfuzu iş Yusuf'a gelince tuz buz olur. Belki de Züleyha'nın aşkının sebebi budur. Kadınlar genellikle hükümlerinin geçmediği erkeklere aşık olurlar. Ben onun kadın oluşunu kınamam. Sair sıfatlardan azat oluşunu da anlarım. Yusuf'un güzellikleriyle kör eden bir güneş, ilmi ve hikmetiyle nefes kesen bir melek olduğunu da bilirim. Ancak Züleyha'yı Yusuf'u yakışıyla kınarım. Onun en büyük günahı budur. O Yusuf'u zindana attırmıştır. Varlığına ama onun olmayışına tahammül edememiştir. Züleyha'nın en büyük suçu kendine değil, Yusuf'a kıyışıdır. Aşkın tehlikeli salınımları, cazibe defya, tutku, nefret. Zannım odur ki, insan mecazi aşktan çıkamazsa, hele de Yusuf gibi çok kuvvetli bir sebebe takılıp kaldıysa, artık iflah olmaz. Ondan her şey beklenir. Öyle ya, birini put edinirseniz, ondan kurtulmanın tek yolu o putu kırmaktır. Kim bilir, belki putperest bir kültürün ferdi Züleyha'nın yaptığı da sadece budur. Ya tapacaksınız, ya kıracaksınız. Mecazi aşk için başka yol yoktur. Yusuf, zahirde mahpus, batında hür. Züleyha, zahirde özgür, batında Yusuf'a müebbet mahkum. Yusuf, Züleyha'yı hayır demesiyle hapsetmiştir. Züleyha Yusuf'u götürün demesiyle. Züleyha ahlakında da Adem soyundandır. Adem gibi günahkar, onun gibi tevbekar, günah işleyip tevbe eden. Böylece uzaklaştığı rahmete geri dönen. Bir kez gözden uzak olsun diye hapsettirdiği adamı temize çıkaran da o olmuştur. Sevdasının karası gibi günahın karasını da yüklenmiş. Yusuf'u aklamıştır Züleyha. Yusuf yanlış yapmamıştır. O korunmuştur. Yusuf temizdir. Züleyha suçlu. Yusuf temize çıkmadan zindandan çıkmayacak kadar onurlu, bir suçluyu affedecek kadar merhametli. Züleyha tüm toplumun huzurunda söylemiştir suçunu. Tüm eşrafın nazarında yere çalmıştır şerefini. Yanlışını sonunda düzeltmiş, toplum önünde adına kara çalınsa da aşkın önünde temize çıkmıştır. Bu yüzden gayrın nazarında hor ve zelil de olsa, aşıklar nazarında şerefli ve azizdir Züleyha. O çok çetin bir sınavdan, zorlu bir savaştan düşe kalka, yaralı ama muzaffer çıkmıştır. Yusuf el-Vedud aynası. El-Vedud seven ve sevilen. Bu yüzden Züleyha'nın muhabbeti ya Yusuf'tan ya Yusuf'un sahibinden muhakkak karşılıklı. Bilenler için tartışmaya hacet yoktur. Hikayenin sonunda istiğfar olmasından daha mutlu bir son da olamaz. Zaten Allah'ın böyle bir tevbeye cevap vermemesi düşünülemez. Allah Züleyha'yı affeder. Buna apaçık delil şudur ki
Züleyha sonu nasıl olursa olsun Yusuf'la anılır olmuştur. Kıssaların en güzelinde, insanların en güzeline adı bitişmiş, onunla beka bulmuştur. Ona bundan güzel ödül mü olur? Öyle ya, Yusuf'a fani dünya dardır. Ona ancak dar-ı bekada kavuşulur.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendim. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında, gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira, yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünün sevabına

yaz bitti. Sesin ay düştü. Mavi neonları söndü sahil çay bahçelerinin. Ortalıkta birkaç sarı yaprak, yarım bir çay ve sadece hatıralar var. Yaz bitti. Çekildi gözlerin lacivert sulardan. Ay gitti. Hani bu sondu, hani ağlamak yoktu. Geride yosun kokusu ve şarkıları Ege'nin. Geride korku. Yaz bitti. Ay düştü ellerimden. İsmin şimdi şurada, üstünde şu iskelenin. Yaz bitti. Sesin ay

bütün şarkılar gibi kederli, unutulmuş bir akşam tanışıklığı kadar derbeder. Her şeyi aslına döndüren bir ateş, aşk ve nar. İşte sonbahar, yaz bitti. Çekerek içimden ne varsa, iyot kokan, deniz kokan, sen kokan. Rüzgarı saçlarına benzetmek ve saçlarını rüzgara verişini beklemek. Bir taburenin üstünde oturup seni özlemek bitti.

Hadi ömre yürüyelim. Geriye şiirler kalsın. Belki kimsesiz anılar. Sevdanın yoksullarına dağıtacak kadar. Belki bir imbatla, bir martı kanadında ya da yarım bırakılmış bir akşam şarkısında. En iyisi bir dalganın köpüğünde kalsın adın. Anlaşılan artık olmamalısın. Radyolarda şarkılar dinlemeliyim. Hangisi sana benziyorsa ben de biraz söylemeliyim. Güneşi avuçlarımıza bırakan bir Temmuz'un ardından yürüyüp gitmeliyim. Seni lacivert sularından çıkarıp Ege'nin, okyanusların bitimsiz mavilerine terk etmeliyim. Kim bilir, belki de artık üşümeliyim. Hey sonbahar, ben şimdi seni sevmeliyim. Yaz bitti, sesin ay düştü. Mavi neonları söndü sahil çay bahçelerinin. Ortalıkta birkaç sarı yaprak, yarım bir çay ve sadece hatıralar var.

Bu mevsimde gelmedin ya, yoruldum. Her mızrapta kanıyor ezgilerim. Üç dal gülüm, ele düştüm, kırıldım. Mevsimden mevsime taştı kederim. Penceremde her gece bir karanfil, düşlerimde ıslak yeleli bir tay. Bu bekleyiş, bu bekleyiş hayra alamet değil. Artık beni hayal içre yitik say. Bu yağmurlar düşlerimden çıkmadan bir gökkuşun nefesiyle savrul gel. Korku geçit vermez canı yakmadan, derviş gibi, derviş gibi acılarla kavrul gel. Vakit, vakit şimdi telaşlı bir akşamdır. Şehzadeler hüzün üzre yürüyor. Belki de bu demlenen son ilhamdır. Ellerimde gümüş tüyler eriyor. Sen, sen firari sevdam, kaçak umudum. Ötelerde daha özgür değilsin. Üç dal gülüm, üç dal gülüm, bense dalda kurudum. Gel de, gel de iklimime güneş şeyilsin. Yollarına dökülürken türküler, bildiğin tüm şiirleri unut gel.

de yüreğinde sürgülemeden sürgüler gururunu, gururunu gurbet elde uyut gel. Sabahlarım, sabahlarım sabah ya da suzina, bakışlarım alevden suya değer. Yüreğime, yüreğime çöker kalır ihtiyar. Nara yanmak, sensiz kalmakmış ne?

Kaç yağmurla haber saldım gel diye. Yağmurlarla damla damla süzül gel. Üç dal gülüm, ben de adım gül diye. Her kervanla gül gönderdim, üzül gel. Ben yanmadan rüzgar vurmuş, sönmüşüm. Yokluğunla eksik kaldı her şeyim. Her dergahın, her dergahın kapısından dönmüşüm. Bir kısık ses, bir kırık ney, ney bileyim. Sen ki, sen ki ufkumdaki üç dal gülümsün. Bağrımdaki sızı kadar benimsin. Avucumda, avucumda saklı yasak ölümsün. Alnımdaki, alnımdaki yazı kadar benimsin. Penceremde, penceremde her gece bir karanfil. Düşlerimde, düşlerimde ıslak yeleli bir tay. Bu bekleyiş, bu bekleyiş hayra alamet değil. Artık beni, artık beni hayal içre yitik say.

0: İşte yine bir Eylül kapısındayım. Hafızamda yeryüzünün bütün sırları. Bir alışkanlık belki şimdi de akşamın kadife sesine tutunmak. Çölün kalbinden sarışın bir nokta getiren kuşlar konarken dallarıma. Dudaklarında benden bir ses, benden bir kelime. Her seher vaktinde, gün batımında benim gölgem düşer çocukların saçlarına. Bu bana yeter çünkü uçurtmaları var çocukların. Rüyaları, oyuncakları var. Açıklanmamış sırları var defterlerinde. Masum saatlerinde çizilmiş kuş resimleri. Melekleri sevindiren ve bulutların arkasında beni çağıran sesleri. Ben şimdi onlarla birlikteyim. Başka adresim yok. Bir uçuruma dönüşebilir artık bütün şarkılar. Bir deniz diyorum ama aklım dalgalarda. Saat vuracak ve suların sabırlı esmer tayfaları benim gibi hep çocuk yüzleri görecekler sularda. Berber koltuklarından korkmayan ve saçları birer isyana dönüşmüş olarak son gemi, son iskeleden kalkarken güneşe bakacaklar, beni görecekler. Ne de olsa gözlerinden vurulan birisiyim. Öpebilirler çocuklar yüzümden. Aynalarını güneşe çevirip tutabilirler beni avuçlarının arasında. İşte o zaman başlar tuhaf rüyaların sevinci. Her şey güzeldir artık. İlk günkü gibi.
1: Radyo Üsküdar. Üsküdar. Kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya

0: güneştir düşen, turuncusunda menekşeler sunarım. Gece artık hiç dönülmeyecek o yerlerdeki sevgiliye. Çocuklara kekik toplayan o sevgiliye. Bir kekik uzatan çocuk anne deyince, deniz dibinde çatı çeken çocuk üstüne, arkadaş üstüne. Güneştir düşen yeşilinde bir yüz döner. Değişmeyen o gençliğe sevgili, ölümden sonraki kurtulma gibi döner, döner de gelir karşına. Deniz dibinden çıkan ahtapot ölüleri, eski utanmaları çeker su yüzüne. Güneştir kırmızı ve ben en çömezi bir rengin, altın hatıralar hükümetinin, bitmeyen sultanı o sevgiliye adanmış, soy utanç, soy anış, soy sevgi, gel artmaz, azalmaz ey sevgi.
1: Radyo Üsküdar.

bin adım var aramızda. Bir adımla yetiş bize. Bin adım kadar uzağız, ölesiye uzak. Bir adım sonrası uçurum belki. Bitevi olmuş hayatlarımız, kokuşmuş, necis. Bir avuç kadar yoğuz hiçbirimiz. Bir zerre bile değiliz yanında. Ya Resulallah, ulaşamayız. Halimiz nicedir ya Nebi? Yürüyemez olduk tevhide doğru. Taif'te parçalanmış, bastığı yerde kan gölleri bırakan ayaklar değil çünkü ayaklarımız. İnanamayız ya Nebi. Ebu Bekir samimiyetini taşıyamayız. Bir ince örümcek ağına teslim olamaz çünkü ölü canlarımız. Utanamayız ya Nebi. Pislik içinde yüzer sokaklarımız. Haram yer, haram içer, haram soluruz. Zinnureynleri nicedir unuttuk biz. Hayasızlık artık tek hissimiz. Haykıramayız ya Nebi. Göğsümüzde ağır kayalar yok. Çöl sıcağında alevler içinde yanmıyoruz. Anlayamayız ya Nebi. Tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz inandığına, çocuk yaştayken Allah'ın arslanının koca bir ömrü versek de

var aramızda. Sen yönelt bizi sıratına. O zaman bin adımlar bir adımla biter ya Nebi. Kavuşacağız. Kavuşacağız ya Nebi. Baharla muştula bizi ey Nebi. Bunaldık artık gel. Gelemiyorsan Bilal'i gönder. Gönder de nasıl haykırılır ilahi buyruk. Duyalım, anlayalım. Sıddık'ı gönder ey Nebi. Sıddık'ı gönder. İnanalım dost doğru. Ömer'i gönder sonra. Ömer'leri gönder. Gönder de adaleti, samimiyeti öğretsinler bize. Erkam'la gelsin. Evlerimiz özledi ilmi, ibadeti, feyzi. Erkam'la gönder. Sonra Talha. Talha neredeyse gelsin. Cömertlerin cömerti. Şehadet tütsülü bir iklim gönder ya Nebi. Hamza'la gelsin. Kılıncıyla, kınıyla Hamza gelsin. En ön safta. Gözü pek Hamza'ları gönder. Gözler olduk yıllarca. Gönder ya Nebi. Hanımların en güzeli, Efendimizin göz bebeği, Hatice anam gelsin. Sahabenin en yüce annesi, bir avuç gülle gelsin. Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma, goncalarını derleyip getirsinler yanlarında. Usame'nin sevgisinden bir zerre sunsunlar ne olur. Gönder ya Resul, gönder ya Nebi, bekliyoruz. Biz münaneyiz, Hilal ve Kâb gibi. Affediversen bizleri, Tebük yolundan dönenler gibi. Sefiliz şimdi, ne olur müjdele, müjdele bizi ne olur. İkrime ateşinden açan güller gibi, bizleri de döndür ya Nebi. Mertlik dolu, şehadet dolu gazalara gönder bizi. Gönder, gönder de yiğitçe vuruşalım din adına.

Ah güzel sevgili, Ümmü Süleym'in hediyesi olmak vardı. Taze bir tohum gibi ellerine düşmek, yeşermek, çiçeklenmek, meyve vermek. Senin yanı başında Enes'in olmak vardı. Olmak gerekti ey Nebi, olmak. Senin güzel ashabının yanında olmak. Olamadık onlardan. Olamadık onlar gibi ey sevgili, ne olur. Ne olur imdad eyle ümmete. Göremediğimiz o ışığın pervanesi olalım. Lütfeyle de en azından Üveys gibi uzaklardan doyalım.

yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

Radyo Üsküdar. Kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

mert adamdım. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardım. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

0: Siyah perşemli de züppü dolaşık, ah yeni düştüm düzen, tutmaz tele.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Radyo Üsküdar.
2: Martıların gözlerinden dinledim. İstanbul'un boğazı yanmış tüm gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa, oysa canım, yemin olsun yanağımdan süzülen denize. Ben bu şehre yüreğimi içirmedim. İçirmedim.

Sensizken İstanbul'da bir kez olsun, bir kez olsun gülmedim. Yokluğun var, sen yoktun, ölüm, ölüm geldi, ölmedim. Ağladım, ağladım yüreğimde sen, sen de divane İstanbul. Oy gece gözlüm, oy gece gözlüm oy, ben bir sana.

zaten. Sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz lan, yere geleceğiz. Ya ben şimdi ederim ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütün başlayadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlayacaklarını üstelik mi tutar, alacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin'cim?

0: söyledi. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini yenme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete. Sen de oynayıverirken. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

bezmişi doldur eşkim şerbet kimin ver içim söyle söyle sana beyler oldum.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize, mitralyözlerin Washington'dan

Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptık kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini...

Hecim yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler, inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen ve

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk. Gönül dosta gider, gelmezem ayruk. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk. Yansın canım, yansın aşkın oduna. Aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayruk. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayruk. Beni irşad eden mürşidi kan.

gönül yeter, bir el almaz amayruk. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmaz amayruk. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola dönmezem ayruk. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmaz amayruk. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmezem ayruk. Söyler aşık dilinden bunları Yunus, eğer aşık isem ölmezem ayruk.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, ab-ı hayat içmiş gibi.

Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim.

kelepçeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını, düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdiğim, denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe, ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim. Yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi? Adam gibi severim. Ben sevdim mi? Adam gibi severim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Kavak kalmadı ki gıcırdasın, ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette, yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e, Tiflis'e hiç gitmedim, gitsem de bulamazdım eminim. Anne, Yunus ne dediyse hep çıktı. Şeytanlar semirdi, kuvvetli oldu. Zayıf kalsalar ne fark ederdi? Nasılsa onlar galip gelecekti. Bundan sonra aşık garip olunur mu ki? Sen onu söyle anne.

Değilsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye ben ölmüş müyüm anne?

0: Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenimi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

aşk, Kabe'nin siyah örtüsüne yüz sürenin gözünden dökülen aşk. Mecnun Leyla'ya sen de kimsin dediğinde maralların gırtlağına tıkanan aşk. Hesap günü kargaşasında anaya yavrusunu unutturan neyse, herkesi ve her şeyi öyle unutturan aşk. Yangın yeri aşk, talan aşk, dağları yürüten. Bir geceye ayı sol, güneşi sağ eline verseler de vazgeçilmez olan aşk. Damda deve aratan, balıklara iğnesini getirten, Ebu Bekir adında birini yoldaş eden aşk. Fatıma'nın farklı, Zeynep'in cesareti, Vahşi'nin keşkesi aşk. Meryem, tahta atların üzerinde ana karalar aşıran, kağıt gemilerle okyanusları bitiren, oyuncak kılıçlarla haramileri düşüren aşk. İkindi aşk, şimdi aşk bekleyen aşk. Hatice, kimsenin kimseye hayrı olmadığı yerde yine de ilk akla gelen, sonsuz karanlıkların ortasında vurgun yemiş bir çığlıkla cerhalar yakan aşk. Koşmak aşk, Safa ile Merve arasında olmak aşk, en çok ağlamayı kendisine yakıştırmak. Koşmak, koşmak, koşmak aşk. Hacer, bir aba, bir hırka, bir nefeste 40.000 defada adını söyleyebilen aşk. Mevlana, bütün evliyaların gizlediği, bütün aptalların izlediği, bütün dervişlerin içlerinden geldiği gibi aşk. En çok İsa'ya yakışan, sabırsa en çok Eyyub'a yazılan, merhametse 10 nebiye inen, denizler tutuşturulduğunda, dağlar yürütüldüğünde, yıldızlar semadan bir bir döküldüğünde, herkesin her şeyi, her şeyin herkesi unuttuğu o günde aşk. Unutmamak aşk, gözü karalık aşk, yalnızlık aşk, öksüz şehirlerin kapısında, Bağdat'ta, Gazze'de, Kandahar'da, İstanbul'da, ısırdıkça kanayan dudaklardan dökülen sözlerle, havanın nasıl, saatin kaç olduğunu sormak aşk. Hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar sevmemesi, yağmurun incire, zeytinin bala söylediği, anla işte aşk. 11 yaşındaki Muhammed Aleyhisselam'ın annesi aşk. Eylem, dünyanın en güzel baş kaldırması, en güzeliyle dünyanın bir hırkadan yazışmış en şiir bulup çıkarmak aşk. Hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar beklememesi aşk.

0: Radyo Üsküdar.
1: Sevdim seni, terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Her dem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Ben deyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yâre. Sabreyle gönül, Hüsnilinin babı açıktır, İhsanı da çoktur. Aşufte değili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nîm-i nikahın ile ateşlere yakma, hem hışm ile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülûk ehline de dergâh-ı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile arz-ı cemal eyle. Ubanım, aşkın bayan, yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım, bari beni cellat.

Ada ver, al boynuna kanım, mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde, bu salih de kulundur, Mevlası tanıktır.

gün oldu, can verdi kaynurganda. Bıçak bizi bizden ayıramadı. Buzdağları ak kor olur zamanda. Güneşi koruduk ayazlarda biz. Sıcak bizi bizden ayıramadı. Sevdamın başında bitmemelisin. Beni bırakıp da gitmemelisin. Kan kaybeder aşkımızın yarası. Düşler bestelenir gül açımına. Gönül çıkığımda sarılan sensin. Ahraz tutkuların dil açımına. Boylanır ışığın soylu töresi. Bir yağız ülküye vurulan sensin. Ömür bir nöbettir, yatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.

0: sabırla düğümü çözülür yolun. Eğri sızı iner ayaklarına. Çıkılmaz dağlardan çıkmak istersin, hasret ninni söyler kulaklarına. Gün gelir böğrüne dökülür elin. Bütün arzuları yakmak istersin. Kaşını bahtına çakmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin. Bir türkü yazmışım iki yürekli. Karana karatlar bağlayan benim. Sevda zor gelecek baharı bekler. Senin gözlerinde ağlayan benim. Her gönül bir ömür bir yari bekler. Atımız menzile ulaşmaz belki. Lakin yüreğini atmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Attığım her adım benden uzakta. Bastığım her yerde yokmuşum meğer. Çırpınırken ben denilen tuzakta. Ben bana saplanan okmuşum meğer. Aklım kumsal iken ben toz paresi. Çıktıkça yükseğe alçalır oldum. Düşündüm derdimin nedir çaresi. Susarak konuşmak sonunda buldum. Esrarlı vuslata bir adım kala, hasretin vecdiyle ben kement attım. Yürekte boğulmak ne güzel bela, battıkça kurtuldum, çıktıkça battım. Görünmez cevheri buldum diyerek, körlüğü kör ettim deli bir taşla. Bilmeyi bilmeden bildim diyerek, boşluğu doldurdum dolu bir boşla. Nasılların sebebini sorarken, sualimi cevapladım niçinde. Çokluğumda yokluğumu ararken, yalnız kaldım yığınların içinde. Satır satır böldü beni heceler. Her kırkımı kırka yardım savuştum. Boşluğumu kucakladı geceler. Sessizlikte gürültüyle boğuştum. Varda yoku haykırırken her seda, aklım ki aklımı başımdan aldı. Ona gidiyorum, bana elveda. Sonsuz olan sona bir nefes kaldı.

Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak.

Ben bir şarkı, ben bir türküyüm. Ben Meryem'in yanağındaki tüyüm. Beni bir azizin nefesi uçurur. İçimde Allah'ın korkusu durur. Cici ayakların iplikle bağlı. Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim. Sineklerin kanadını ısıtan bir güneş toprağı yarıp çıkacak. Kadınlar sansa da yaşadığını, şarkısız kaldıkça yaşamayacak. Kadınları şarkılar akrep.

yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi. Sana da Mona Rosa taş bebeği bıraktık, ellerinde kılçıklı balıkların bir dişi. Senin hatıran kadar büyük, yeri karanlık. Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi ve yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık.

0: peygamber çiçeğinin aydınlığında ara, sana doğru uzanan çaresiz ellerim. Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara, onlar tutacak bu dünyada yerimi. Koy verip telli pullu saçlarını rüzgara, bir çocuğun ardına düşen heykellerimi peygamber çiçeğinin aydınlığında ara. Zaman ne de çabuk geçiyorum onu. Saat 12'dir, söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana, bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son
2: Radyo Üsküdar de geçti.
1: Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Mutlu muydum bilmiyorum, hüzünlü bir sonbahar gününde. Parlıyordu gözlerim, masumca gülen gözlerinde. Suskun muydum bilmiyorum, aklım kalmıştı gülüşünde. Titriyordu ellerim, alevli bir akşamda ellerinde. Yanıyor muydum bilmiyorum.

Farkında değildim yanında. Eriyordu bedenim yanımdayken yokluğunun koynunda. Ağlıyor muydum bilmiyorum. Sana olan duygularımdan.

üst üste kaçan uykularımda. Ağlıyor muydum bilmiyorum, sana olan duygularımda. Yanıyordu sigaralarım, üst üste kaçan uykularımda.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.